Rahmet Damlaları. Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: مُّبِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Elem

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: يَوْمَ

Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehvede

Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Huvellezî ehrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: azabı.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: عملته واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Rahim.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ أَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum beynehum şedîd. Tahsabuhum

Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

o Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: كبر سبحان الله عما يشركون.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: مودة والله قدير والله غفور رحيم.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda

Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

0: Rahim.
1: Ey peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Kebura meqoten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler.

0: الظالمين.
1: Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed, de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve

0: ما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: Ey Muhammed, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.

0: Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

0: صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ
1: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.

Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken eğer Medine'ye dönersek andolsun ki daha güçlü olanlar daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.

0: Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min. Vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.

göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Elem

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: يَجْزَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ

0: أداء ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: أروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoşgörür bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: المبين وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: bihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: اَسْكِنُوهُنَّ

0: أخرى.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.

0: ilme.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

Ey peygamberin eşleri, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem benete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
0: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

حي على الفلاح.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. ومن

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: Nada.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
0: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: يا رحمن
1: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
14: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Güzel FM.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş. İnsan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır.
7: eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam'dan önce kadın.

İslam'dan önce ve İslam'ın geldiği çağda kadın hemen hemen bütün milletlerde aşağılık bir mahluk olarak kabul ediliyor ve hakir görülüyordu. Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiçbir haka sahip değildi. Kadının murdar temayüllere, zayıf karaktere ve fena bir ahlaka sahip olduğu kabul ediliyordu. Hintliler arasında dul kalan kadınları yakmak adettendi. Ölen kocanın naaşı üzerinde yakılan kadın, sadık ve saygıdeğer bir zevci olarak kabul ediliyordu. Budizmin kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul etmiyordu. Nihayet birçok tereddütten sonra kadınları dinine kabul etmiş, fakat bunun Budist toplumu için çok tehlikeli olduğunu söylemişti. İsrail hukukuna göre kızlar babalarının evinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba onları satabiliyordu. Boşama hakkı keyfi bir surette kocaya aitti. İran'da Sasani devletinde kız kardeşle evlenmek caizdi. Hatta bu teşvik bile ediliyordu. Eski Yunanlılarda da kadın eşyadan farksızdı. Kocası isterse sağlığında, isterse öldükten sonra karısını bir başkasına devredebiliyordu. Tıpkı diğer mallar gibi miras kalan kadın bir başkasına da bağışlanabiliyordu. Kadim Isparta'da kadın başka kimselerle de münasebette bulunmaya zorlanırdı. Eflatun'a göre kadın elden ele dolaşan orta malı olarak gezmeliydi. Çinlilerde kadın insan sayılmaz, ona ad bile konulmaz, bir, iki, üç gibi sayılarla çağrılırdı. İngiltere'de milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar hanımlarını satabiliyorlardı. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayan bir kadın olduğuna inanan Hristiyan milletler kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardı. Oysa Yüce Mevla kadınla erkeği birbirleri için yarattığını, onların yeryüzünü güzelleştireceğini, gerek ibadetleri ve gerekse birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla cenneti kazanacaklarını müjdelemişti. Eski Türklerde kadınların siyasi ve içtimai rolleri çok büyüktü. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda Hakan, solda onun eşi olduğu bir zamanda ikisinin huzuruna çıkarlardı. Türk erkeği hanımına büyük değer verirdi ve ona saygılı davranırdı. Bugün başlık denen para, nikahlanacak kızın babasına öndendikten sonra kızın kendisine de bir mehir verilirdi. Evlenmeler iki taraf anlaştıktan sonra umumiyetle kaçırma yoluyla olurdu. Maddi durumu iyi olan istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Babanın vefatında bütün miras erkek çocuğa kalırdı. Oğul babasının zevcelerine bakmaya ve öz annesi olmayanlarla, yani üvey anneleriyle evlenmeye mecburdu. Hatta bir kardeş abinin, bir yeğen amcasının ölümü halinde onun hanımıyla evlenmek zorundaydı. Bir baba ölmeden önce malını çocukları arasında taksim etmemişse kızlar mirastan pay alamazlardı. Çeşitli dünya milletleri arasında İslam'dan önce en şanslı kadınlar Türk kadınları sayılabilirdi. Fakat onların haklarında da birçok ihlaller mevcuttu. Kadınları en ideal haklara ve üstün değere son ve evrensel din olan İslam ulaştıracaktı. Kadını ve erkeği yaratan Allahu Teala olduğuna göre onların kıymetini, hak ve hukuklarını, ihtiyaç ve sıkıntılarını en iyi bilecek ve bunlara en iyi cevap verecek olan ancak O'dur. Nasıl ki bir elektronik aletin bakımı, tamir ve işleyişini takip etme vazifesi bir ayakkabıcı veya bir demirciye tevdi edilince bozulma, kırılma ve çöpe atılma mukadderse,
sonsuz kudret sahibi Allah'ın bir sanatı olan kadını da onun sanatkarı olmayan kimselerin eline teslim etmek aynı neticeyi doğurur ve doğurmuştur. Kadın hanımefendi olamamış, hanım sahabi ünvanını bir türlü alamamıştır. Geçmiş asırlarda değil, bugün de, gelecekte de o nezih varlık şayet fıtratındaki cevherler keşfedilip ona ait özellik ve güzellikleri nazara verilerek kendi özüyle bütünleştirilmezse layık olduğu eşitlik statüsünü elde edemeyecektir. Neticede ya reklam aracı olacak, ticaret metaı haline gelecek veya putlaştırılıp sahte mabut ittihaz edilecek veyahut layık olmadığı iş ve sorumlulukların altında kalacaktır. İsrailoğullarında, Bizans'ta, Roma'da olduğu gibi.

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda da kadının durumu diğer milletlerdeki halden farklı değildir. Hiçbir meselede kadının görüşü alınmaz, kendisine hiçbir değer verilmezdi. Cariyelerin ise Arap'ın dişi devesinden farkı yoktu. Araplar onları da tıpkı develeri gibi alıp satardı. Bazıları genç ve güzel cariyeleri toplayıp fuhuş yaptırıyor ve onların parasını ticarette sermaye olarak bile kullanıyordu. Şurası da var ki, bilhassa Mekke, Medine ve Taif gibi yarı medeni bölgelerdeki soylu aile kızları, cemiyet içinde mevki sahibi sayılmıyor değillerdi. Hatta bazı şerefli reislerin dirayetli kızları, kabile içinde birçok erkekten daha muteberdi. Beni Abdi İbni Neccar kadınlarından Selma binti Ömer, Kureyş kadınlarından Hatice binti Hüveylit, Ebu Süfyan'ın hanımı Hint binti Utbe, Medine kadınlarından Ümmü Ümare binti Kab, meşhur Arap şairi Hansa, bu yüksek kadınlardan sadece bazılarıdır. Fakat bu müstesna durum bir yana, Arap toplumunda umumiyetle kadınların insani haklara sahip olduğu kabul edilmiyordu. Cahiliye devrinde kadınlara miras hakkı tanınmıyor, kız çocukları birçok kabilede diri diri toprağa gömülüyor, erkekler hiçbir hudut tanımadan istedikleri kadar kadınla evlenebiliyorlardı. Bir tarafta korkunç bir ifrat yaşanırken, diğer tarafta vahşi bir tefrit almış başını gidiyordu. Arap Yarımadası'nda cahiliye devrinde savaş ve baskınlarda galip ve güçlü tarafın, yenilen veya karşı koyamayanların kadınlarını esir aldıkları bilinmektedir. Bu kadınlar arasında esarete dayanamayıp intihar edenler olmuştur. Bununla birlikte çoğunluğun toplumda var ola gelen bu hayata ister istemez katlandıkları da anlaşılmaktadır. Cahiliye devrinde mal telakki edilen cariyelerin çarşı pazar ve panayırlarda eşya gibi satılmalarının yanı sıra kadın esir ticaretiyle uğraşan tacirlerin de bulunduğu nakledilmektedir. Esir kadınlardan doğan çocuk da esir kabul edilir. Hür baba eğer isterse çocuğu hürriyete kavuşturur. Cariyeler deve çobanlığından ev bakıcılığına kadar sahibinin her işini yapma mecburiyetindedir.

0: Cahiliye devri Arapları arasında kız çocuklarını diri diri toprağa gömme veya başka yollarla öldürme gibi zulümlerin olduğu bilinmektedir. Bu adetin sebeplerinden birisi yoksulluktu. Araplar yoksulluk ve bakamama korkusuyla bu zulmü yaparken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından dedesi olan Zühre binti Kılap zengin olduğu halde peş peşe 3 erkek çocuğu öldürdüğü için sonra doğan kızını diri diri toprağa gömmüştür. Yine cahiliye devrinde bazı babaların fuhşa düşebileceği korkusuyla veya evde kalıp evlenememeleri endişesiyle kız babası olmayı utanç kaynağı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu korkunç adet yarımadanın bir değil, birçok yerinde ve birçok kabilesinde mevcuttur. Temim kabilesinden olan Kays bin Asım'ın kızını, Kebire binti Ebu Süfyan'ın 4 kızını ve bazılarının da kızlarından sadece birini öldürdüğü tespit edilenler arasındadır. Kız çocuklarının öldürülmesi adetinin yanlış olduğunu düşünen Temimli Sa'sa bin Naciye'nin ölümden kurtardığı çok sayıda kızı bulunduğu, başka merhamet sahibi kimselerin de insanları bu işten vazgeçirmeye çalıştıkları, hatta öldürülmek istenen kızları kurtarıp üzerlerine aldıkları da rivayet edilmektedir. Cahiliye devrinde ayrıca regl durumundaki kadınla aynı evde oturmayan, bir kaptan yiyip içmeyen, aynı yatağı paylaşmayanlar da vardı. Urve bin Vert hanımını şarap karşılığında rehin bırakmıştı. Hanımına kızan Sahr bin Amr onu idam etmişti. Kız çocuğu dünyaya getiren bir kadını kocası bu sebeple terk edebiliyordu. Bunlar gibi daha nice hadiselerle kadının hayat hakkının dahi olmadığını, birçok karanlık ve bahtsız dönemlerden geçtiğini, değil kadın haklarının insanlığın ihlalini esefle müdahale etmek mümkündür. Hak ve hakikatten uzaklaştıkça, peygamber ikliminin yumuşatıcı ve eritici havasından koptukça, İnsanlık keşmekeş bir hayat yaşamış. Hak, hukuk denen değerler sadece tarih sayfalarında kalmıştır. Kıstasların altüst olduğu cehennemi bir cendereden geçen kadın, İslam'ın kendisine uzanan eline yapışınca hakkı olan o mualla mevkiye çıkmış ve tarih sayfalarında en müstesna yerini alıp zirvelere yükselmiştir. Hanım sahabiler kolay yetişmemiştir. İnsanlığa eşitlik ve kardeşliği talim eden Kur'an-ı Hakim'in nuzulüyle belki kadınlık tarihinin en zor dönemine girilmiş, kadın yokluklar arasında bir köşeye sıkıştırılmak istenmiş ama Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o kurtarıcı eli bu hanım sahabe adaylarına asr-ı saadet dediğimiz altın çağın tacını giydirivermiştir. Rabbim cümlemizi buna muvaffak kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr. Altın

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugünkü başlığımız dinler ve inançlar. Yani İslam'ın dışındaki dinlere bir genel bakış mahiyetinde olacak inşallah. Biliyorsunuz ki Marksizm çeşitli dillere çevrilmiş. Manifestasyon diye bir deklarasyonu var. Engels'le birlikte yapmışlar. Ondan sonra Das Kapital, Almanca bir ifade, sermaye manasına adlı kitabı var. Çeşitli dillere çevrilmiş. Bizim okullarda okuduğumuz zaman komünistlerin kutsal Bibliydi, kitabıydı. Das Kapital'i okudun mu diye. Orada o zamanki iktisadi görüşleri çürüterek özellikle işçi sınıfı eziliyor. Bunlar sizinle çarpışıp boğazınızı sıkıp malları elinizden alacaklardır. Buna kışkırtıyordu. Olan oldu. İşçiler geldi. Marx'ın dediği gibi erdemli olmadı. Onlar daha fazla kapitalist oldular. Kümledi gitti. Marksizm de çürüdü gitti. Müslümanlık da kurtuldu. Hristiyanların fazla kaybedecek bir şey yok. Yani Amerika'nın dolarına İngilizcesini belki söyleyemiyor isemse, we trust in God, biz Allah'a güveniyoruz. Ne tevekkülü Allah'ın karşılığı yazması biraz Marksizmi durdurmadan dolayı. Farkında mısınız doları taşıyanlar? Biz Allah'a güveniyoruz. Üzerinde yazılı. Acaba hepsinde mi, tek dolarda mı, şu an farkında değil. Zannedersem tek dolarlardı. Hatta bir parantez içi açayım. Bir zamanın Türkiye'nin başbakanı olana, Amerika Dışişleri Bakanı ve papaz evladı olan biri diyor ki, sen Türkiye'de komünizmi hiçbir yolla önleyemezsin. Bir takım dini şeylerde hoşgörülü ol ama dinin iktidara geleceğine de sakın müsaade etme tavsiyesi üzerine Türkiye'de ezanlar minarelerden çınlıyor. Acaba bunun farkında mıyız? Kendi özel notlarında söylüyor. Yabancı dillerde yani. Yani velhasıl Hristiyanlar Marksizme göre sloganlarla karşı durmuşlar. İslam alemi bunun imtihanını yaşadı. Neredeyse namaz kılanlar bile Marksist geçiniyorlardı haklarını almak için. Allah belasını verdi gitti. Bu inkarcılık sadece Marksist olan bir şey değil. Tabiyyun denilen tabiatçilerde de bu inkarcılık zirvede. Müslümanlar inkarcılığa bunu örnek verdikten sonra daha önce de izah ettiğim gibi bizim için en tehlikelisi olan İslami hüviyetleri, İslami kimlikleri, motivleri de alarak fakat İslam'la taban tabana zıt, haşa Allah'ın gelip insanların bedenine girdiğine, Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Hazreti Adem'i Allah'ın hülul ettiğine ve Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ile Allah'ın bir olduğuna, biraz sonra göreceğiz, hüluliye inançlarına sapan fırkalar Müslümanları mahvetmişler. Bunların hepsinin aslında ilham aldıkları kaynak Yahudilerde Kabalizm diye adlandırılan bir fırka var. Kabalizm. Kabalizme göre Tevrat ve Talmud'un dış manalarına ilaveten harflerinin özel manaları vardır. Her harften bir mana çıkararak istedikleri düşünceyi Yahudiliğe sokmuşlar kabalistler. Ne yazık ki bu kabalistlerin etkisiyle İslam alemindeki bu sayacağım fırkaların hepsine de bu tür şey sirayet etmiş. Yani Kur'an'ın bir zahiri var, bir de batını. Bunu günümüzde müttaki geçinenlerden bile duyuyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu insanı kafir eder, haberimiz olsun. Allah onu cehaletinden affeder etmez, o bir yana yani. Çünkü Resulullah dini tebliğ etmemiş, bir takım sırları bırakmış, onlar da keyiflerine göre oynuyorlar. Manasına geliyor ki Peygamber dini tam olarak tebliğ etmiştir. Hiçbir şey gizli değildir. Kur'an'ın bir gizli manası var, bir aşikar manası. Sen aşikarı biliyorsun. O başka gizli manası ne? Bu zahildir, öbürü hakikattir. Gerçeği o gibi düşüncelere kapılmışlar. İslam alemini alt üst etmişler. Hala daha da belalarını çekmekteyiz. Bunlar yer yer ad değiştirmişler. Huruficiler, hurufiler, harfçiler, harflerden mana çıkarılanlar denilmiş. Daha önce de belirtmiştim, karamite denilen fırka çıkmış ki Haç'ta Kabe'yi yıkıp Hacerül Esved'i kaçırıp birkaç yıl ellerinde tutmuşlar. Bu Arap emirliklerinde Bahreyn, Küveyt esas olmak üzere sonra bunların kökü kazınmış, Hacerül Esved kurtarılmış, getirip yerine koyulmuş. Tehlikeleri bu kadar fazla. Lübnan'daki Dürzüler, demiş idim, İsmailiye fırkası ki Şiilerin en dinden sapan fırkası, bunların kalıntıları olan bu Dürzüler, Mısır'da idareyi ele geçiren Fatimi İsmailiye fırkasındaki hakim bir emrillahın Allah olduğuna ve işin garibi bunlara göre tevhid, inançlarına tevhid inancı diyorlar. Tevhidin manası hakim bir emrillaha hiçbir kişiye ortak koşmayacaksın manası. Dürzülerin lideri Çam Bolat yazdığı kitapta bu tevhid inancına sahip olanlar İlahımız filana asla ortak koşmazlar diye. Onlar da tevhid. Hakim ve emrillahi tek tanrı kabul edeceksin. Sakın onun yanına birini sokmayacaksın. Kendilerine tevhid ehli diyorlar. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman askerleri kesenlerden biri de bu hainoğlu hainler. Suriye'de hakim olan Musayriler, inşallah değineceğiz. Türkiye'de, İran'da, İslam aleminin çeşitli yerinde bulunan Aleviler oldukça kolları fazla. Yani tek bir dalını alıp incelersen öbüründen farklılıklar var. Aleviliklerin Türkiye'de en fazla Osmanlı'yla da iç içe olmuş, Yeniçerilere de sirayet etmiş maalesef. Yani Hristiyanlardan devşirilerek getirip, büyütülüp asker yapılan asker ocağının adına ne deniliyor? Yeniçeriler. Yeniçeriler de Bektaşiliğin etkisinde kalmışlar. Açılışlarında Bektaşi denilen zat gelip orada dua ettiğinden onların başında bulunan kaz askerlere de Bektaşi denilirmiş veya Bektaşiymişler, bilemiyorum, öyle deniyor. Evet, bu şeylerden, karıştıranlardan diğer birileri Bahailik ki size okuyacağım. İran'da çıkan, Türkiye'de, Filistin'de, dünyada şu anda söz sahibi olanlar Kadiyanilik ki Pakistan'da çıkmıştı, devam ediyor. Kadiyanilerin merkezi İngiltere, Bahailerin fiili merkezleri de Amerika'nın Washington olduğunu unutmayalım ve diğer karıştıranlar. Şimdi burada size Bektaşilik'ten notlar okuyacağım. İnşallah sizi şey etmez, sıkmaz. Bu tarikat İbrahim oğlu Muhammed tarafından kurulmuş. Bunun meşhur adı Hacı Bektaşi Veli. Asıl adı Muhammed, babasının adı İbrahim. Bu tarikatın mensupları bu İbrahim oğlu Muhammed'in, yani Hacı Bektaşi Veli'nin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyundan geldiğine inanıyorlar. Ve şecereleri var kendilerine göre. Tarikat mensupları sayıyor 25-30'a kadar Hazreti Ali'ye dayandırıyor. Yani seyyid. Onun için Hacı Bektaşi Veli'nin adı zikredilirken Muhammed denilmiyor. Seyyid Muhammed, Seyyid İbrahim oğlu deniliyor. Annesinin de Neysaburlu Ahmet Efendi denilen Hoca Efendi'nin kızı Seyyide Hatun, o da ki yani Seyyide Hatem adlı hanım ki o da Ehl-i Beyt'ten geldiğine inanılıyor. Acaba bu son okuyacağımız şekliyle bu tarikat bu kişinin kurduğunda bu esasları mı taşıyordu? Yoksa zamanları, mensupları bunu gitgide yozlaştırdılar. Günümüzde İslam'a ters bir pozisyona getirdiler. Hüsnü niyetli olanlar diyorlar ki kuruluşunda temizdi, sonra bozuldu. Diğerleri diyorlar hayır, kuruluşunda bunları taşıyordu. Çünkü insanlardan uzak, ıssız köylerde, dağlarda kuruluyordu. Köylülere ve yörüklere hitap ediyordu. Onları da insanlar fazla muhatap alamadığından ta kurulduğunda bu esaslar bunlarda vardı. Yani Bektaşilik kimlerin tarikatı olmuş, ilk kurulduğunda kimler inanmış? Köylüler, bir de yörükler. Hala daha yörüklerde bu iş bir kısmında hakim, politikada da birinci sınıfta insanlar. Velhasıl bu zat, yani yukarıda adını zikrettiğimiz Seyyid Muhammed, 1267 yılında efendim Ahmet Yesevizade diye birileri var ya, onun tavsiyesiyle Anadolu'ya geliyor. 1267'de Nişabur'da, yani Nisabur diye adlandırılan şehirde doğuyor. 1302'de Ahmet Yesevi'nin tavsiyesiyle Türkiye'ye geliyor. Yani Ahmet Yesevi niye buna Türkiye'ye gelmesini tavsiye ediyor? Ahmet Yesevi'nin biliyorsunuz şu andaki tarikatı, tekkesi, mensupları hayli fazla. Yani o da bu meşrepteydi. Yoksa o tavsiye etti, bu iyi bir adamdı, sonra geldi, iyi gitti, ondan sonra bozuldu. Onu bilemiyoruz, Allah'a bırakalım. İlk geldiğinde Kırşehir'e yakın olan ve adına Karabük diyen bir köyde karar kılmış. Ve bu zat aşağı yukarı 1350'de vefat etmiş, 93 sene yaşamış. Bu tarikat daha önce de belirttiğim gibi kırsal kesimde yayıldığından, şehirlerden, oralarda yaşayan din alimlerinden uzak kaldığından umursanmamış. Yayılıyor, bir takım insanlar tarikata mensup oluyorlar veya yörükler mensup oluyorlar, fazla kale alınmamış. Fakat tam olgunlaşınca, çevreye dal budak salınca Bektaşi tarikatı ortaya çıkmış. Bektaşi tarikatında özelliklerinden bahsedelim, neler var? Evvela Bektaşi tarikatı batiniciliği esas alır. Bununla içli dışlıdır. Yani gizemlilik, yani gizlilik esastır. Diğer tarikatlarda olan gizlilikten, batinilikten daha fazla ileri gitmiş batinilik Bektaşi'nin hemen hemen simgesi. Öyle ki normalinde Bektaşiler her şeylerini diğer tarikatına mensup olmayanlardan saklıyorlar, her şeylerini. Bütün örgütleri gizli. Birbirleriyle tanışmak için bir takım sembol ve işaretler kullanıyorlar. Yani biri diğeri Bektaş olduğunu bilirse yolda karşılaştığında sağ elini kalbinin üstüne vuruyor, selamı öyle veriyor, öyle alıyor. Şimdi birileri de böyle yaparsa, ulan sen de Bektaşısın diye hemen bastırmayalım. Çünkü böyle var yani, örf olmuş. Biri kafasına kaldırıyor, biri kalbine koyuyor, biri böyle ediyor. Bu anlama sakın gelmesin. Karıştırma olabilir ama onların sembollerindenmiş. Tarikatlarda seyir sülük diye bir şey var. Zikir evrat diye bir şey var. Bunlarda bu yok. Seyir sülük yani işte güzel ahlaklı ol, şöyle et, böyle et, erdemler manasına. Zikir sabahleyin şöyle oku, böyle oku. Bunlarda böyle belli bir zikirler yok. Bunlarda inabe, el verme var, ikrar etme var. Bir de cem evi ayini var ki cem evinde de saz çalıp, esas iki esas var. Bir de içki içme, şu andaki şekliyle. Yani normal orada ibadet, saz çalarsa, niyaz ederse o yolla, ne niyaz edecekse, namaz kaldırılmış yerine niyaz gelmiş diyorlardı. Niyazla dua etme, bilemiyorum ki ne niyaz ediyorlar da, İçki de içerse içki cennetteki Kevser'i içiyor İnna Ateyna suresinde de zikrediliyor. Bu kadar basit yani. Hurufilik meselesi ya, Kur'an'a kendisine göre mana verme iç manası var ya, orada Havz-ı Kevser'den içiyor, sen onu itham ediyorsun. Bunlar da Ehl-i Beyt'i sevme hat safhada. Ve Bektaşilik karıştıranlardan biri ya, diyorlar ki biz mezhebimiz Caferi, tarikatımız Bektaşi, meşrebimiz Alevidir. Caferiye deyince İran'ın mezhebi. Ya sen diyeceksin ki bu 12 imam Katar'ımız diye şarkılarda, türkülerde dinliyorsunuz. Bunu kabul ediyor. Yani Katar çeken, götüren, trenin şömendüferi gibi, yani onu çeken lokomotivi gibi bir manaya geliyor. 12 imam bizim rehberimizdir diyor. Buna inanıyor. Ancak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hazreti Ayşe, bunlarda hiç yeri yok. Bunları sevme bir yana.

Güzel olan şu şeyleri de çok güzel kullanmış. Ahilik denilen sistem Osmanlı'da meşhur. Yani gerek esnaf, gerek çeşitli meslek esbabı, erbabı ocaklar kuruyorlar. Günümüzde odalar gibi. İşte esnaf sanatkarlar birliği, doktorlar, mühendisler odası diyoruz ya. Bu tür sistemleri kurarak insanların esnaflardan biri mağdur olduğunda diğerine yardım etmeyi, yani ahilik Arapça bir kelime, kardeşlik, devamlı kullanmışlar, yani yaymışlar, bu yollara da insanlara gitmeyi kolaylaştırmışlar. Ayrıca Bektaşiliğin en büyük simgelerinden biri de babailik, bilmediğimiz şey. Babilik değil, babailik. Baba İshak tarafından kurulan bir tarikat. 13. yüzyılda kurulmuş İslami bir hüviyete bürünen bir tarikat. Fakat tarikatlardan en çok kimin etkisinde kalmışlar? Babailik tarikatının etkisinde. Batinilik Bektaşiliğin karakteri, simgesi. Daha önce de söylemiştim ya, her şeyleri gizli, gizemli, açığa vurma esas değil. Hululilik, yani Allah'ın haşa gelerek insanların tenine girdiğine inanma meselesi. Şimdi bunlar diyorlar ki Allah önce Adem'de, sonra Muhammed'de, sonra Ali'de, sonra Ali'nin çocuklarında görüldü ve insan olarak yeryüzünde yürüdü. Bu hululilikten nedense insanlar bir türlü kurtulamıyorlar. Bu Hristiyanlıktan gelme görüyoruz. Hazreti İsa, Allah geldi işte şöyle oldu böyle oldu var ya, o inanç. Evet, bunların inançlarından biri de Hristiyanların teslisi. Teslis ne demekti? Haşa, Allah-u Teala üç parça oldu. Biri kendisi, o varlıktır sıfatı. Diğeri can, o da Ruhul Kudüs'tedir. Bir üçüncüsü ilim, o da İsa'dadır. Bir bütün üç parça oldu. Onun için bu omuzlarına, alınlarına vurma da buradan üçlü. Allah, haşa yapmıyorum, İsa ve Ruhul Kudüs, üçlü bir inanca inanıyoruz diyorlar ya. Maalesef bu teslis inancı Bektaşiliğe de şu şekilde geçmiş. Diyorlar ki Allah, Muhammed, Ali üçlü bir nurdur. Allah, Muhammed, Ali üç nurdur. Bu bilinmeyen bir sırdır. Nasıl üçlü bir nur? Tamamen teslis yani. Bu sözlerin sırf delil olsun için diye söylüyorum. Yoksa bu sözlerinden bu çıkar diye söylemiyorum. Teslise inancına dan sonra bir de tenasüh var. Ruh göçümü, reenkarnasyon bugünkü dille galiba. Ruh göçümü ne demek? Bu ahiret inancını, ahirette insanların tekrar yaratılışını önlemek için ortaya atılan bir inanç, ama onların değil, Hint felsefesinden geliyor bu tenasüh. Hintliler, yönetimde olanların çok üstün bir seviye, yönetilenlerin seviyesi düşük. Yönetilenler, idare edilenler, yöneticilerin bu hallerine özenmemeleri lazım diye bu inancı icat etmişler. Kast sistemi deniliyor ya. Alt seviyede olanlara parya demişler. Necip Fazıl de şiirinde söylüyor ya, öz vatanında parya. Özeti şu, diyor ki eğer sen fakirsen, bir ayağın topalsa veya körsen, kast sistemin bozuk, alt seviyedesin. Öleceksin, ruhun başka bir yaratığa gidecek, biraz seviye düzeltecek. Biraz daha o da ölecek, bir başkasına gidecek. En son memleketi yöneten eşrafların tipindeki vücuda girecek. O sıra kurtaracaksın kardeşim. Tipin bize buna müsait değil ki. Ne çırpınıyorsun, gelmişsin, benim de hakkım var. Kast sistemi

0: Bu tenasuh maalesef bu yukarıda saydığım hemen grupların hepsinde var. Bektaşilikte de bu hat safhada. Binaenaleyh. Öldükten sonra dirileceğiz, cennet var mı? Yok demez çünkü şey, inancına gizliliğe, gizemliliğe ters. Her ölen karşılığını bulacak cezası. Ne dersin? Demek ki ahirete gidecek, yaşını buluyor. Yok öyle değil. Ruhu kendinden göç edip daha erdemli, daha faziletli bir insanın vücuduna girecek. Böyle birden de zıplama yok. En az saviyeden birdenbire krallar veya kralın etbaının vücuduna girme diye bir şey yok. Aşamalı. Adam dese ki vallahi benim dedem de böyleydi, ninem de, dedemin dedesi de böyle, halimiz bu, sivrisineklerin yemeyiz demek ki olan çok geç gelişiyor senin ruhun. Bir gün gelişecek diye ağzına bir parmakla sür geç. Gönül isterdi ki Markis bu tür şeylere gelsin desin ki efendim insanlar uyutan afyon, İslam gibi böyle gerçekçi bir dine bunu atfetmesi diğer dinlere. Tabii ki Marx'ın zaten dini bilgileri de az, dediğim gibi şey olduğundan, dedesi Yahudi, babası Hristiyan olduğundan dinleri bir defa kafasından çıkarmış, ona göre şey yapıyor. Aslında bu inanç dediğim gibi Hindistan'da, İran'da, eski Yunanistan'da, eski Mısırlılarda, Firavunların mumyalamaların biraz altında da bu yatıyor. Bir gün gelecek, ruh seviyesi tekrar dönecek, ona girecek ki madem ki giriyor ya, kral öldü peki, Hindistan'da kral efendi öldü, bunun ruhu ne olacak? Bir daha daha iyi seviyede bir kral gelecek yani. Artık nasıl olacaksa dünyaya mı hükmeder? O da yok olmuyor madem. Yani intikalin sonu yok. Ruhlar ölümsüz, devamlı vücuttan vücuda değişiyorlar. Televizyonlarda konuşan bir hoca efendi, bilmem ki farkında mısınız, dedi ki reenkarnasyon iki kere doğru var. Aslında Kur'an'da da diyor ki sizi iki kere öldürdük, iki kere dirilttik. İnsan bir öldüğünde ruhu çıkıp bir başkasına bir defa gidiyor, bir defaya mahsus olmak üzere. Başka yok diye. Bunu duydunuz mu, duymadınız mı? Adını vermiyorum. Sapık herif, Allah kendisini rezil et. Bunu televizyonda anlamayan anlamaz. O çünkü şey konuş, net konuşmuyor ki yani. Böyle dese ki Ali öldü, ruhu gitti Mehmet'e, anlar millet. Reenkarnasyon nedir? Kim ne anlayacak? Tenasuh nedir? Evet, bunların Bektaşilik'te yine tesirinde kaldıklarının biri de eski Türklerin dini şamanizm. İnşallah yeri geldiğinde onlardan kısmen bahsedeceğiz. Bir de lamalık, yine bu da eski Türklerin dinlerinden. Budizmin bir kolu Türklerin tapındıkları dinlerden biri. Velhasıl bu tür karma inançlar bu zatın kurduğu zamanda da mı, zamanda mı vardı? Sonra gelişmeler olarak mı buna girdi? Dediğim gibi bazı hüsnü niyetler diyorlar ki yoktu, sonra sokuldu. Kimileri diyorlar ki madem ki insanlardan uzak göçebe yaşayan köylerde insanlarda etkisini göstermişti, aslında da vardı. Bizim burada çok fazla düşündüğümüz bu Yeniçeri Ocağı'na, Osmanlı'nın ordusuna bu son şekliyle mi girdi? Çünkü namaz yok, niyaz var diyor. Yani dua etme var. Onlar Yeniçeriler namaz kılmıyor muydu veya korkularından mı kılıyorlardı? Bir kılıç sallayan, 35 kiloyu devamlı kolunda taşıyan Yeniçeriler, biliyorsunuz ki kılıcı kaldırmak için 35 kiloyu sürekli kolunda taşırmış. Süleymaniye'de Yeniçeri olmak için aşınan iki mermer var, gidip orayı görün. Yani seçkin insanlar, görenler varsa birbirlerine göstersinler. Bunlar böyle bu kadar sapık olamazlardı yani. Onun için deniliyor ki bu zat ve bundan sonra gelen iyi bir nesil vardı. Evet, yanlışlıkları vardı ama bu kadar da değildi. Sonraları bu hale getirildi. Ben bilemiyorum, yaşamadığımda. Bu tarikat Türkiye'de tabii kökeni yayılmış. Bulgarya'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Arnavutluk'ta, Macar'daki Müslümanlarda yaygın. Bugün o Bosna Hersek'te mücadele verenlerde de Bektaşilik bu şekliyle yaygın Müslümanlar. Evet, Bektaşilerin görünümleri bakımından sakal ve bıyıklarını kesmeden uzatırlar. İslam'da sakal evet ama bıyığın sınırı var biliyorsunuz veya kökünün kazınması var. Daha önce söylemiştim birbirleriyle görüştüklerinde ellerini kalplerinin üzerine sağ ellerini koymaları diye bir işaretleri var. Özellikle yemek yerken kaşığı sofranın üzerine böyle yüzü koyu koymuyorlar. Koyduğu takdirde rızkı kesildiğine inanıyorlar. Yani kaşığın ters tarafı böyle ya açık olarak yapması lazım. Kaşığı ters çevirirsen işin bitti gibi inanıyorlar. Bunlar yer yer evlenmemeyi esas almışlar. Birbirlerine düşmüşler. Babalık, çelebiler. Çelebiler Bektaşi'nin soyundan gelen Ehl-i Beyt'ten olduğuna inananlar. Bunlar iki kola ayrılınca evlenmeme esastır demişler. Bazı insanlar evlenmiyor, insan korkuyor ki acaba bunlar da bunlardan. Efendim, fakat evlenen de hanımını boşaması bunlara göre kesinlikle yasak. Ancak şey olursa, taraflardan birinin cinsel iktidarı yoksa o sıra boşama olabilir gibi düşünceleri var. Daha fazla vaktinizi almadan şeyle, Bektaşilikle ilgili bunlarla yetiniyorum. İnşallah notlarımızda bunlara değiniriz. Şimdi geldik en tehlikeli olanlardan birine, Bahailik. Buna da değineceğim biraz vakit geçse de. Bu mezhep daha önce Mirza Ali, Mirza razı olunan demek. Mirza Ali adındaki bir adam 1844'lerde İran'da Babiye diye bir tarikat icat ediyor. Bu Mirza Ali'yi Ulu Orta kitabı var bende, inşallah notları size aktarırsam. Özellikle Rus konsolosluğu İran'da finanse ediyor. Komünizmin had safhada olduğu, yok değil daha komünizm gelmemiş, Çarlık yılları. 1844'te yani. Bu Mirza Ali bu icat ettiği bu tarikatla diyor ki efendim ben insanlığa yeni bir din getirdim. Binaenaleyh bırakın bu eski şeyleri, efsanelerini saçmalıyor. Onu fazla açıklamayacağımdan, ondan sonra devam eden Behailiği açıklayacağımdan bunun bu Mirza Ali'nin zehirli fikirlerini öğrenen Müslüman, İranlı Müslümanlar bunları şey ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Bunlar da devlete karşı isyan ediyorlar. Niye bize karışıyorsunuz diye. Bu defa 1850 Temmuz ayında dinden çıkma ithamiyle Mirza Ali kurşuna diziliyor İran'da Tebriz şehrinde. Böyle bir oyun oynamış ki Rus konsolosu oradaki infaz yapan kişilere para vermiş. Onun adamlarının hepsini kurşuna dizmişler, onun ipine silahları sıkmışlar, adam kaçmış. Konsolos da orada bekliyor ne olacak diye. Adam kaçınca dışarıda bulunan askerler tipinden bildiklerinden hemen onun beynine sıkmışlar. Diyor ki o yazar ki Rus konsolosu dedi ki eyvah mahvolduk, bu kadar emeklerimiz boşa gitti. Küfrü orada şey diyorlar, finanse ediyorlar, destekliyorlar. Devamlı Rus konsolosu tarafından finanse edilen biriymiş Mirza Ali. Bunun Tebriz'deki bu kötü akıbetinden sonra yine Mirza fakat Ali değil Hüseyin. Mirza Hüseyin Bahaullah. Mirza Hüseyin Ali, bunda da Ali var. Yani her Mısırlı'nın isminin başında Muhammed vardır biliyor musunuz? Rahatlıkla sen Muhammed diye korkma ya. Muhammed Nasir, Muhammed Enver-i Sadat, Muhammed şu andaki neydi? Hüsnü Mübarek, öyle taltiflerde söylüyorlar. Muhammed Hüsnü Mübarek iftar sofrasında bulundu, orada Muhammed gerekiyor. Şeyde İranlı'da da bir Ali, benim adım Hasan olduğundan bu usta şanslıyım. Ali Hasan Hüseyin olmasın ama Ehl-i Beyt'i seviyorlar yani. Şimdi bunlar da İran topraklarında olduğundan Mirza'nın peşinde Ali, Muhammed beklenilir. Bu Mirza Ali'nin kurşuna dizilmesinden sonra Mirza Hüseyin diye biri çıkıyor ortaya. Yine bu da Rus şey destekli, en şey çocuk bunu, en aktif insan bunu görmüşler. Buna desteğe başlamışlar aslında. ortaya çıkıyor, diyor ki siz bu idam, ben bu idam edenin Ali'nin en yakınlarından biriyim ve Ali size demişti ki bir kişi çıkacak. Bu Ali'nin iddiası ben babım, bab Arapça'da kapı demek. Ben İranlıların Mehdi sistemi var ya, bizdekinden biraz farklı. Bizde de Mehdi var. Yok diyenler var, atın onları çöpe. Mehdi inancının kapısıyım, ben geldim, peşimden Mehdi gelecek diye işe girdiğinden adına bab demiş. Fakat sapmış, ondan sonra cezasını da görmüş. Kim bu diyor ki, bu bab dememiş miydi ki size eskiden bir adam gelecek, şöyle şöyle olacak, işte o benim. Sen kimsin? Ben Mirza Hüseyin Ali Nuri'yim ve lakabım da Bahaullah. Baha biliyorsun, paha demek. Allah'ın pahalı bir yaratığı, yani rastgele birileri değil. Bu lukat manasına bunu kullanıyor. Adı Bahaullah'tan öte. Böylece bu babalık dinini tekrar ihya ediyor. Sonra bunlar bir yanlış teşebbüse giriyorlar. İran'ın o zamanki Şahı Nasreddin diye adlandırılan zatı suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Bu da artık Mirza Hüseyin'in İran'da tutunmasına mahal bırakmıyor. Siz bizim padişahı, Şahı öldürmeye kalkıştınız. İşin garibi bu Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Benim okuduğum kitaplarda diyor ki, Rusya bu hususta Türkiye'ye rica etti ki siz şu şeyi alın, neydi, Bahaullah diyelim bundan sonra, orada gönderin belli yerlerde, oralarda kalsın, burada kötü duruma düştü, ben bu benim yorum, sanırım ki muhalifi benim dostumdur mantığıyla, ulan bunlar İran'daki Şahlığa karşı çıktığına göre iyi adamdır diye getirilmiş adam Edirne'ye yerleştirilmiş. Edirne'de belli zaman geçmeden zehirlerini kusmaya başlamış. Şu anda Edirne'de Alevi diye sandığımız insanlar bu mezhebe mensuplar. Yani Bahailiye mensuplar. Alevilik veya Bektaşilikle ortak tarafları olduğundan biz hepsini zannediyoruz ki bir statüde. Değil yani. Farklılıkları var. Yurt dışındaki derneklerinden, birbirleriyle sürtüşmelerinden ortaya çıkıyor. Burada çıkması mümkün değil. Zaten tekkeler yasak vesaire. Bu kişi burada böyle Edirne'de zehrini kustuktan sonra Osmanlı bunu bir şey yapabilirdi. Bugünkü Filistin'deki Akka şehrine sürüyor. O orada daha iddialarını yeni davetini yayıyor. Ve diyor ki benim şu an size getirdiğim İslam'la alakası yok. Yepyeni bir din. Allah geldi benim bedenime girdi. Bana her şeyi emretti. Vahyetti. Ve bundan sonra inançlarını bir kitapta topluyor. Kitabın adına Kitab-ül Mukaddes demiyor. Kitab-ül Akdes diyor. En kutsal kitap manası. Kutsal kitap değil, en kutsal kitap diye orada topluyor. Ve insanlara kendisinin gaybı bildiğini, madem ki Allah içine girdi haşa, her şeyi yapar, geleceklere dair haber verme efsaneleriyle devam ediyor. Bahaullah Akka'da bu zehirlerini kustuktan sonra, İslam alemine bu bahailik yayıldıktan sonra ölüyor. Oğlu, büyük oğlu Abbas rahat durmuyor. Mısır'ı, Avrupa'yı, Amerika'yı gezip oralarda Bahailik dinini için destek istiyor ve yaymaya çalışıyor. Bahailik bu şekilde yayılıyor. Daha sonra gittiği yerlerde durumlarını anlatacağım. Bu şeyde din diye isim gelmiyor, mezhep diyemiyorum, tasavvuf tarikatı diyemiyorum. Hepsinden de acayip bir şey ya. Onların bazıları da acayip ya. O daha önce kurulmuş Babiliğin, Batiniliğin, Hurufiliğin, Hristiyanlığın üzerinde etkileri oldukça görülüyor. Şimdi Bahailiğin prensipleri nedir? Özetle size şunu anlatayım. Ondan dolayı Batılılar tarafından da kayıtsız şartsız destekleniyorlar. 1. Dünyada tek bir lügat hakim olmalı, onunla konuşulmalı. Bir istifam. Acaba şimdi İngilizler bunu mu gidiyorlar? Ki öyle ona doğru gidiyoruz yani. Bütün insanlar diğer dilleri unutsunlar, tek dili konuşsunlar. 2. İnsanlar tek yazı kullanmalı. Diğer yazılar iptal edilmeli. 3. Din birliği esastır. Hangi din? Herhalde kendilerine inandıkları din. 4. Dünyanın tümü tek bir vatandır. İnsanların tümü de o vatanın evlatlarıdır. Bu masonlukta da böyle. Vahiy hiçbir zaman bitmemiştir, devam edicidir. Yani Bahaullah öldü gitti, ondan sonra geriye gelenlere vahiy geliyor mu? Geliyor mu? He geliyor. Devamlı herze yiyecekler ya. Çünkü onun şeyleri bitti, günümüzün, çağımızın ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa yeni vahiy geliyor. Şimdi erdemlerine gelelim. Yani diyorlar ki herhangi bir insana kötülük yapmamak gerekir. Mütevazı olma esastır. Bir insan mütevazıyla süslenmelidir. Dünyada barışı sağlamak zorunludur neye mal olursa olsun. Acaba Mahmud Abbas ki bu mezhepten, onun için mi Amasur'da acından ölürken o mertle böyle sıkışıyor? Başında kimler var Müslümanlar? Farkında değiliz. Ne beklersin ki sen onda? Ha, bunlara inanıyor. Zulmü önlemek için bütün insanlık tek vücut olarak zulme karşı durmalıdır. Çok güzel bir şey. Yapabiliyor musun? Kadınların hakkını koruma esastır. Kadın hürriyeti meselesi. İkiden fazla evlenme yasaktır. Yani ikiye kadar iyi izin vermişler. Bu da niye bilmiyorum. Aslında batılılara tersmiş ya. Bunlarda da hanımı boşama asla caiz değildir. Ancak taraflardan biri cinsel yörden acizse olan. Birileri affedersin, edepsizlik yaptı. Günahları denkleştirme vardır diyor. Sen de yap denkleşsin, biter. Yani biri ahlaksızlığı yaptıysa sen de yap. Karı yaptıysa koca da yapsın. Bu boşama sebebi değildir diyor. Mantıksız ne diyelim, dinsizliğin sonu mu var? Bunlara göre kadınların iddet beklemesi diye bir şey yok. Dinin kökünü sallamış iddet olur mu? Yani kadınlar o hallerinde yaklaşma olduğu gibi bir kocasından ayrıldıysa diğeriyle aynı günde evlenebilir. Bunlarda cemaatle namaz diye bir şey yok. Kendileri özel mırıldanmalar şeklinde niyazlar yapıyorlar. Fakat cenazeleri Müslümanlar gibi kılıyorlar. Bahayla. Yani karma olduğundan Müslümanlar ya bunlar gavur Müslüman mı demelerine kamuflajları var. Müslümanlar gibi abdest alırlar, cenabetten yıkanırlar. Yılda 19 gün oruç tutarlar. Bunların oruçları bizim oruçlar gibi değil, pehriz manasınadır, belli maddeleri yememe. Hristiyanlarda 40 günlük oruç var. O da pehriz şeklinde, manası da hayvansal şeyleri yemeyeceksin, süt, yoğurt, yumurta dahil, etlerden öte. Zeytinyağı, bitkiler yiyeceksin, ben bunu Lübnan'da Hristiyanların içinde yaşadığımda gördüm yani. Oruçları öyle, oradan geldim. Oruç ama işte bu belli maddeleri yemeyeceksin, yoksa yemeği, içmeyi, şehvani arzuları yapmayacaksın manasına değil. 19 gün. Kıbleleri bugün İsrail'de bulunan Hayfa kent. Akya değil, Hayfa. Her gün 3 kere ibadet ediyorlar. Herhalde 5 fazla ibadet namaz kılıyor manasına gelmiyor. Ayınları neyse. Bunların haçları Akya şehrinde bulunan Bahaullah'ın kabrini ziyaret. Bu da erkeklere farz, kadınlara değil. Bahailikte açıklanmış herhangi bir helal ve haram yoktur. Herkes hayatını düzenlemede, arzularına ve mantığına göre ayarlamada serbesttir. Helal haram diye bir şey yok. Her bahai olan yılda hayatında bir defa olmak üzere malının 19'da birini cemaate verme mecburiyetindedir. Hayatında bir kere, 19'da birini. Bu 19'un bunların hayatında etkisi var. Aslında Şiilikte 12 biliyorsunuz. Kutsal bir sayı, 12 imam meselesi. Diyor ki ayların sayısı da 12, 12, 12. O kadar 12 bulmuşlar ki. Bizim imamlar da 12 bu gösteriyor ki hak. Bunlarda da 19 ama sırrını bilemiyorum. Neydi bizde bir 19'cular çıktı ya. Onlar da buradan bir ilham alıyorlar, bilemem. Onlara göre yılın ayları 19. Her ayın günü de 19. 19'da bitiyor. Onun için bir yılı hesap etmek için 19 çarpı 19 artı 4 normal yıllar. Bazı yıllar 60 işte şu kadar 360 bazı fazla oluyor ya, o sıra diyorlar 19 çarpı 19 artı 5 artı ne eksikse onunla tamam. Bizim gibi yıl sonu yıl sonu ama neye göre 19 kere ay geçti 19 günlerden artileriyle beraber. Her 19 günde ziyafet için mutlaka bir araya gelirler. Yani birileri onlara yemek ziyafeti veriyor veya ortadan yapıyorlar. Şeyleri, inançları bu. Bugün Bahailik İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de, özellikle Çin'in altında bulunan Türkistan'da ve Amerika'da çeşitli yayın organlarıyla yayın yapmaktadır. Dergi, gazete, bildiri, radyoları. Ayrıca her iki yılda bir yıllıkları çıkarak Amerika'da İngilizce yayınlanır, dünyadaki Bahailiğin hallerinden bahsederler. Bahailerin ruhani mahfil diye adlandırılan gizli toplantı yerleri vardır. Bunlar mahfillerin üyeleri 9'ar kişiden oluşur. Bu Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Asya'nın çeşitli ülkelerinde bulunmaktadır. Ayrıca en büyük muhabbetleri de, yani tapınakları da Amerika'nın Washington şehrinde bulunmaktadır. Bahailer birinci maksatları İslam alemindeki diriliş ve canlanmaları bertaraf edip pasifize etmektir. Bundan dolayıdır ki batılı emperyalist ülkeler kayıtsız şartsız bunlara yardım etmektedir. Bahailerin ana kutsal merkezleri İsrail'deki Hayfa kenti. Bahailer İslam alemindeki birçok liderlerin kendi adamları ve kendi mezheplerine mensup olduklarını iddia ederler ve Masonizme nizimle yardımlaşarak bunu gerçekleştiklerini söylerler. Palavradır. Gerçekle şeyi alakası vardır veya yoktur, Allahu alem. Müslümanlar bu batinilerden birini bahsettik ki kim? Bahailik. Özellikle dünyadaki şu an ağırlığından Kadiyanilik ondan az değil. Vaktimiz kalmadı. Notlarım da yok. Merkezi İngiltere'de Kadiyanilerin en kötü tarafı neydi? Yine aynı şeyler. Allah geldi bana geldi. Sonu böyle noktalanmış. Önce Mehdi, sonra peygamberim demiş ayetteki Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonu manasına değil peygamberlerin yüzüğü, Hatem'in bir manası da yüzük, yani şahı manasına, ama ben de küçük peygamberim demiş, daha sonra Allah bana girdi demiş, İngilizler de tam Hindistan işgal ettiği zamana gelmiş, onu var gücüyle desteklemişler, mezhepleri yayılmış gitmiş. Bunların da İslam aleminin liderlerinden bazılarının kendilerine mensup olduğu iddiaları basınlarında yayınlanıyor. Ad vermeden filan makamda bulunan filan adam gibi. Bunların en kötü tarafları Kur'an-ı Kerim'i çeşitli dillere, Afrika'ya çok yayılmışlar Kadiyaniler. Tercüme ediyorlar ve kendi inançları doğrultusunda ayetleri tercüme ediyorlar. Yani ben bir yerde, bir memlekette İngilizce Kur'an alıyordum. Sakın dediler, Bahailerin şey tercüme ettiği Kur'an olmasın. Ben ne bileyim, İngilizce Kur'an almışım. İngilizcem gelişsin diye Kur'an okuyacağım. Almanca, İngilizce, bütün dillerde Kur'an'ı tercüme edip yabancı dillerde yayanlardan biri bu Kadiyaniler ve kendi düşünceleri neyse ona göre tercüme edip yayınlıyorlar. Allah Müslümanları bunların şerrinden korusun. Bir ayeti kerime de Yüce Mevla diyor ki اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Onlar çeşitli tuzaklara başvururlar. Ben de tuzaklara başvururum diye tercüme edemiyoruz. Diyoruz ki ben de çeşitli tedbirler alırım. Biraz kafirlere mühlet ver. Bir ayette de diyor ki inne keydi metin, şüphesiz ki benim tuzağım çok sağlamdır. Allah inşallah Müslümanları bunların pençelerinden, zındıklıklarından kurtarır, uyandırır, kitabına ve sünnetine döndürür. Çeşitli beşeri düşüncelerin tesirinde kalarak ki günümüzdeki demokrasi melaneti veya laiklik zındıklığı da bunlardan aşağı şey değil. Gelecekte bunlar kalksa da torunlarımız gelse bunları dinleseler, aha böyle de olur mu diyeceklerdir. Bunu da unutmayalım Müslümanlar. Halimiz o kadar iyi değil. Allah bizleri muhafaza eylesin diyelim. Dersimize son verelim. Gelecek ders melekler inşallah. Ve kolay gidecek ta kaza ve kadere kadar.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledik.

0: ZFM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz.

0: Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar.

0: radyo.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Cennete giden yolu ancak bize Kur'an tarif ediyor. Müslümanca bir hayatın kuruluşu da ancak Kur'an'la olabilir. Müslüman bir toplumun inşasında bireyler önemli. Çünkü cennete gidecek yolda da ben kendim varım. Bu benliğimi, bu kendimi oluştururken de yine önümüzde rehber Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'i bize taşıyan, bize tanıtan, bize uygulayarak güzel örnek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler boyunca Mekke'de Müslümanlar kimlik kazandılar. Allah'a imandan sonra hayatlarındaki her bir salih amel onları değiştirdi, dönüştürdü. Ve iman süreci gittikçe çoğaldı. Enfal suresinin başında söylendiği gibi müminler öyle kimselerdi ki kendilerine Allah hatırlatıldığında, Allah gündeme geldiğinde kalpleri yumuşuyor, ürperiyor, yürekleri hassasiyetle çarpıyor. Kendilerine Allah'ın ayetleri sunulduğunda, okunduğunda ayetlerin peşlerine takılıyor ve imanları artıyor, ziyadeleşiyor. Rablerine olan tevekkülleriyle de onlar mümin bir hali amellerine yansıtıyorlar. Namazla ayağa kalkıyor, zekatla temizleniyor, infakla bütün Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, yüreklerindeki yamukluklar, bozukluklar gideriliyor. Böylece hakiki mümin oluyorlar. Bu Mekke dönemi boyunca böyle gerçekleşti. Sonra Medine, Müslümanların hayatında farklı bir boyut, farklı bir imtihan, farklı bir dönem. Bu dönemde müminleri sarsan, müminleri kendilerine getiren, hakiki imanlarını yeniden bileyen olaylar var. Bunların başında cihadı görüyoruz. O güne kadar sözle, salih amellerde namazla ya da infakla kendilerini tanıtmış olan, imanlarını ortaya koymuş olan Müslümanlar, şimdi daha ağır, daha zorlu, daha fazla fedakarlık isteyen ve bir de üstüne üstlük çokça sabır isteyen bir cihad eylemiyle karşı karşıyaydılar. Bundan dolayı gözler baygın baktı, yürekler titredi. Tabii ki bu böyleydi. İnsan ölümle burun buruna olacak, savaşın narası, savaşın sıkıntıları elbette insanlara belli bir imtihanın tadını, sıkıntısını tattıracak. Allahu Teala Enfal suresinde müminlere seslenişlerde bulunuyor. Çünkü sure baştan sona iman edenleri ilgilendiriyor. Onları biçimlendiriyor. Oysa müminler zafer kazanmıştı. Bedir'de galibiyeti tatmışlardı. Meleklerle desteklenmişlerdi. Üzerlerine onları temizleyen yağmur inmişti. Zafer kazanmış Müslümanların bir rahatlığı olması gerekmez miydi? Ve fakat Allahu Teala zaferlerden daha çok, başarıdan daha çok müminlerde olan eksikliklerin giderilmesini, müminlerin yaşadıkları bu tecrübelerden kendi imanlarına, kendi amellerine bir katkı sağlamalarını istiyordu. İşte onlar münafıklar gibi olamazlardı. Enfal suresinde Allahu Teala 21, 22 ve 23. ayet-i kerimelerde işittikleri halde bir türlü imana gelmeyen, anladıkları halde aslında bir türlü kavramayan, duydukları halde bir türlü imana dönüp de dini yaşayamayan ve yüz çeviren kimselerden bahsediyor ve 24. ayet-i kerimede de müminleri bir yeni seslenişle hayat veren gerçeğe çağırıyor. Ya eyyühellezine amenu diye iman edenlere sesleniş sure boyunca devam edecek. Allahu Teala başta özelliklerini anlattığı iman edenleri surenin ayetleri boyunca tekrar tekrar bu çağrıyla bir kulluğa davet ediyor. Şimdiki davet de şu: Ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi ve lirresuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a kulak verin. Allah sizi çağırdığında
evet deyin. Peygamberine kulak verin ve o peygamber ve o Allah ki sizi hayat veren bir şeye çağırıyor. Kur'an hayat vermektedir. Salih ameller hayat vermektedir. Cihat başlı başına bir hayattır. Allah ölüme çağırmaz. Allah yok oluşa çağırmaz. Allah fuhşiyata, zulme, bozukluğa çağırmaz. Ve Resul bu çağrının sözcüsü. Bu çağrıyı dile getiren o. Allah'ın sözlerini bizlere aktaran, davet eden rehber. Hayat veren bir konuya çağırıyor. Müminler nerede hayat olduğunu bilmez. İnsanlar bunu kavrayamazlar. İnsanlar hayat diye işte yüzmeyi, hayat diye arabalara binmeyi, hayat diye evlerinin şu şekilde olmasını anlayabilirler. İnsanlar yaşamaktan başkaca şeyler anlayacaklardır. İçtikleri içeceklerle yaşamın o olduğunu düşünecekler. Hayatı işte bir takım zevkleri gidermekte arayacaklar. Ama hayat veren nedir? Yeryüzünde bizleri hayatlandıran, bedensel planda bizi ayağa kaldıran, ölü toprağı dirilten Allah'tır. Ve Rabbimiz Teala bizim için ruhlardaki hayatı, akıllardaki hayatı, yüreklerdeki hayatı da bilendir. Bizler bir sonraki hamlenin ne olduğunu bilmeyen kimseleriz. Ve Allah-u Teala bizi çağırdığı şeyde bizim bilmediğimiz hayat noktalarını bize öğretecek. Çünkü وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Allah bilin ki kişiyle kalbi arasına girer. Bizim sahibimiz odur. Ben benim sahibim değilim. Kalbimin sahibi de, bedenimin sahibi de, ayaklarımın sahibi de o. Yürüyeceğim yollar o çizer. Göreceğim görüntüler onun elinde. Duyacağım sesler onun istedikleri. Öyleyse kulağı Allah'a teslim etmeli. Gözü Allah'a teslim etmeli. Konuşmaları Allah'a bırakmalı. Ve yürek, imanın şekilleneceği yer, kalp Allah'ın elinde olmalıdır. Allah kişiyle kalbi arasına girer ve insan ölür, insan hayatını kaybeder. Bize hayat veren o ve neyle hayat bulacağımızı da bilen o. Kalplere ne neşe verir, zihinleri ne ayağa kaldırır, gözlere bakış besairleri veren kimdir? وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ve unutmayın, bu dünyada var kılan, bu dünyada hayatlar bahşeden Allah öldürecek, ölüm gelecek ve sonra yine ayağa kalkacağız. Ve onun huzuruna götürülüp toplanacak insanlar götürüleceğiz. Vettekû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hâssa. Öyleyse müminler, korkun, sakının, takvalı olun. Bir fitne var, bir imtihan, bir deneme. Öyle ki sadece içinizden zalimlerin başına gelmez. Sadece zulmedenlere isabet edecek olan bir fitne değildir. Günah kişiyi ilgilendirmiyor. Günah insanları da ilgilendirir. Günah işleyen kimse çevresine kötü koku saçan birisi gibidir. Biraz sonra o kötü kokusu, zehri, dumanı çevreyi de boğacaktır. Allah ve Resulü bizi hayat veren bir topluma çağırdığında, Kur'an'ın inşa ettiği bir toplumsal yapıya çağırdığında bize düşen hemen o çağrıya icabet etmek ve Allah'ın zikrinin, Allah'ın istediği hayat programının toplumda inşası için uğraşmaktır. Bir günah görüldüğünde müdahale edilecek. Münker yüreklerde olamaz. Münker hayatın içinde olamaz. Müslüman dolayısıyla toplumda oluşacak olan bir fitnenin hemen önüne geçmek için çabalayacak. Medine günlerinde durum böyleydi. İslam bir toplum inşa etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğinde mescidi var, cihad ortamı var, zekat ortamı var. Müslümanlar bir hayat yaşıyorlar. Ama şeytan ve dostları teyakkuzda. Şeytan ve dostları yani müşrikler, Yahudiler ve münafıklar. Onlar Müslümanların hayatını bozmak için çaba içindeler. Günahı insanlara empoze ediyorlar. Ve insan doğuştan kötülüğe de iyiliğe de meyilli yaratılmış. Bu noktada içimizden elbette ayağa türkenler, içimizde elbette günaha meyledenler olabilecek, içimizde elbette zaafları ortaya çıkanlar olabilir. Müminler birbirlerinin destekçisidirler. Hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler,
Merhameti tavsiye ederler. Emr bil maruf, nehi anil münker, mümin toplumun özelliğidir. Kayıtsız kalamayız. Hayat yaşanırken, şirk, isyan, günah üzerimize doğru gelirken, Müslüman kendi imanını mutlaka ortaya koymak durumundadır. Ve imanının yansımasını diğer kardeşleri üzerinde, diğer insanlar üzerinde gösterecektir. Çünkü fitne, yani Allahsız bir hayat programı mutlaka sadece onu isteyenlerle kalmayacak, diğerlerin üzerine doğru yürüyecektir. Günah nasıl yayılıyor, nasıl diğerlerine sirayet ediyorsa, iman da durduğu yerde statik olarak duramaz. Müslüman kendinde bulunan imanı başkalarına taşırmak durumunda. Bildiği kitabı, bildiği zikri başkalarıyla paylaşmalı ve kötülüğü engellemek için bir çabası olacak. Yani fitne ortadan kalkıncaya kadar savaşacak Müslüman. Öyleyse sakının böyle bir fitneden, dedi Rabbimiz. Ve 26. ayet-i kerime. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şimdi bir fitne ortamında ne yapacağımızı Allah-u Teala bize söyledi. Dikkat edin dedi. Takvalı olun. Çünkü Allah-u Teala şedidül ikab olandır. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِدُ الْاِقَابِ diye bitirildi 25. ayet. Ve Allah cezası çok şiddetli olandır. Ve ama zannetmeyin fitne grubu, fitneyle uğraşanlar çok güçlüdürler. Hayatın hakimi, her şeyin sahibi bir görüntüler olabilir. Dert etmeyin. Hatırlayın. Bak siz neydiniz bir zamanlar? Öyle bir dönem yaşadınız ki siz o zaman yeryüzünde azdınız ve zayıf bırakılmış kimselerdendiniz. Mustazafun. Mekke müminleri Mekke'deki yıllar boyunca Mekkeliler tarafından ezildiler, horlandılar. Acı ve keder, hüzün, işkence, sıkıntı onların başından hiç eksik olmadı. Korkuyorlardı o dönemde de. İnsanların onları kapı vermesinden korkuyorlardı. Her an imanları, her an amelleri sarsılacaktı. Büyük bir sabır dönemiydi bu. Buna benzer tarihlerde hep yaşandı. Musa'nın Müslümanları Mısır'da, İsrailoğulları Firavun'un zulmü altında bunu yaşadılar. Ve tarihin diğer Müslümanları da benzer durumları hep kendilerinde gördüler. Bu evvelden böyle olduğu gibi sonra da böyle olacak. Yani müminler zaman zaman yeryüzünde az, zayıf bırakılmış, ezilmiş, horlanmış, korku içerisinde insanlar onları kapı verecek korkusunu hep taşıyacaklar. Ama Allah-u Teala işte böylesi olan bir topluma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte zorlu yıllar yaşayan o topluma bir imkan verdi. Ardından hicret yılları. Onlara bir yurt, iman yurdu olarak Medine gösterildi. فَاَوَاكُمْ Allah onları kuşattı, sardı, sarmaladı, barındırdı. وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ Ve yardımıyla destekledi. Müminler yardım gördüler. İşte Bedir ve evvelinde böyle. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve tertemiz, helal rızıklarla da Allah-u Teala onları besledi. Belki karınlarına taş bağladılar. Ama bununla birlikte Allah-u Teala'nın tertemiz rızıklarından kardeşçe yediler. Ensar ve muhacir. Tarihte bu böyle oldu. Üç nimeti Allah-u Teala hatırlatıyor. Siz bir zaman ezilmiştiniz. Kendi hayatınızı düşünün. Zayıftınız, perişandınız, imkansızdınız ama Allah-u Teala size imkanlar verdi. Sizi kuşattı, sardı, sarmaladı. Size huzurlu bir ortam nasip etti. Sonra yardımıyla destekledi. Hayat buldunuz ve rızıklar, tertemiz, helal rızıklardan yediniz. Aklımıza hemen yine İsrailoğulları geliyor. Firavun'un suda boğuluşunu gördüler. Allah'ın direkt yardımı önlerindeydi. Ve Allah-u Teala onları çöle gönderdi. Çöl, oysa susuzluğun, korkunun, belki açlığın olacağı yerdi. Ama taştan sular fışkırmıştı. Üzerlerinde gölge yapan bir bulut vardı. Kudret elvası ve bıldırcın eti yiyorlardı. Allah onları tertemiz, helal rızıklarla rızıklandırdı. Onları kuşattı, onlara imkan verdi, korkularını giderdi. İşte müminler için de Medine böyleydi. Bu ne sadece İsrailoğullarına özgü bir durumdur, ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imanlıları olan ilk nesil Müslümanlara geçerli bir durumdur. Bu tarih boyunca kıyamete kadar devam edecek
tüm Müslümanlar için bir gerçektir. Ve Allah-u Teala zorlukların ardından böylesi bolluklar, her bir sıkıntının ardından açıklıklar nasip eder. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır çünkü. Hayatın dengesi budur. Ve ama Allah-u Teala'nın bizden istediği şudur. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Mevzu bu. Rabbe döneceğiz. Çünkü şeytan ve dostları Allah'a şükretmemizi istemiyorlar. Araf suresinde biz bu gerçeği görüyoruz. Şeytan oturacağım yoluna diyor. Sağdan ve soldan, önden ve arkadan saldıracağım ve sen onların pek çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Şükür bizde dilde olmalı. Şükür bizde bize verilen nimetin şekliyle olmalı. Allah-u Teala bize ne nimet verdiyse o konu üzere bir şükrümüz olacak. Göz verdiyse hayrı görmeli. Kulak verdiyse hayrı işitmeli. Ayak verdiyse Allah yolunda yürümeli. Nimetler nereden geldiyse şükür de oradan olacak yani. Ya eyyühellezine amenu. Öyleyse ey iman edenler, size yaraşan şükür, kulluk yaraşıyor bize. Karakterimizi, kişiliğimizi şükürle oluşturacağız. Kardeşlerimize, dostlarımıza, evdeki hanımımıza, çoluğumuza, çömleğimize, babamıza, anamıza, beraber olduğumuz tüm Müslümanlara da teşekkür edeceğiz. Mümin bu hal üzeredir. İnsanlara da, Rabbine de teşekkür eder. Tabii ki şükrün aslı Allah'adır ama Allah-u Teala'nın teşekkür edin dediği kimselere de mümin elbette teşekkürünü, güzelliğini yapacak, gösterecek. Ama bunun zıttı olmayacak müminde. Ya eyyühellezine amenu. Yeni bir sesleniş. Yine Allah-u Teala bizim başkaca özelliklerimizi ön plana koymuyor. Erkekliğimizi ya da kadınlığımızı, ırkımızı, Medineli ya da Mekkeli oluşumuzu değil, Konyalı ya da Kenyalı oluşumuzu değil. Bizim iman edişimizi Allah-u Teala bize söz olarak, kimlik olarak yapıştırıyor ve diyor ki ey iman edenler. Çünkü imanla tanındık. İman iddiasındayız. İmanımızı ortaya koyuyoruz. Mümin olmak bize sevinç veriyor ve Allah-u Teala bu şeref duyduğumuz, şeref bulduğumuz konudan bize sesleniyor. Ey iman edenler. La tehunullâhe ve'r-resûle. Allah'a ve peygamberine ihanet etmeyin. Allah bir yasa göndermiş. Allah-u Teala size hayatınızı yönlendireceğiniz bir kitap göndermiş. Ona ihanet etme. Rabbinize ihanet etmeyin. Ve'r-resûl ve peygambere de ihanet etmeyin. O gün yaşayanlar için peygambere ihanet onun dediği yerde olmamaktı. Onun istediği şeyler yapmamaktı. Bugün bizim ihanetimiz ise belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu bir hayat var. Bir sünnet, bir uygulama. Allah-u Teala'nın bizi bulmak istediği yerde biz olmalıyız. Bizi görmek istemediği yerde de görülmemeliyiz. İşte Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Davanız, dininiz, duanız var. Ona ters düşmeyin. Kulluk diye bir markanız var. İman diye bir kimliğiniz var. İşte Müslümanlıktır kariyeriniz. Buna ters düşmeyin, bu ihanettir. Cennet yolunda yürümek gibi bir söz varken onun zıttı bir durum kendimize de, peygamberimize de, Rabbimize de bir ihanet. وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilir olduğunuz halde size verilen emanetlere de ihanet etin. Emanetin hası Kur'an. Emanetin hası Müslümanca bir hayata evet demek. Söz vermişiz çünkü. Taşıyacağız bu yükü diye. Allah-u Teala dağlara yükledi, çekmedi. Varlıklar kabul etmedi. Ama insan tutup yüklendi, kabul etti. Yaparım ben bu iş dedi. Bundan dolayı şeref kazandı. Rabbimiz onu halife olarak tanıttı. Biz yeryüzünde Rabbimizin halifesiyiz. Ve bu durumda bize verilen bu seçkinlik ancak bu emanetleri güzel taşımakla olacaktır. Mümin kendisine güvenilen kişidir. Mümin yalan söylemez. Sadakatini ortaya koymuştur. Sıddıktır, sadıktır. Emanetine riayet edendir. İnsanların verdiği emanetleri de korur ve Rabbinin kendisine verdiği emanetleri de korur. Bu emanet çocuksa evet, bu emanet hanımsa evet, bu emanet sağlıksa evet ama tüm bunların ötesinde iman bir emanet, mümin bununla ters düşemez. Bunu yere koyamaz, buna ihanet edemez. O zaman kendini yok saymış olur. Kişilikli bir kafir bulamayız öyle olunca.
Adam kafir ama işte çok karakteri güzel, çok karakterli. Şöyle şöyle özellikleri var filan. Bunların hepsi aldatmaca durumlardır. Batılda bir karakter olmaz. Kafirde bir kişilik olamaz. Belki bir takım güzellikler kalmıştır. Şeytanın ellemediği noktalar vardır belki. Ama iman yoksa o insanda bir güvenlik, o insanda bir emanet, o insanda bir kişilik gelişemez. Ve Müslüman ben müminim diyorsa onda da tersi durum olmamalıdır. Yalan Müslüman'da neşe bulamaz. Ve müminin kendisine verilen şeyleri reddetmesi, onlarla ters düşmesi de düşünülemez. Bu bakımdan müminin toparlanması, Allah'a ve Resulüne uygun bir hayat yaşaması gerekecektir. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Ayet 28. Emanete ihanet en çok neden dolayı olur? İnsan neden Rabbisinin kendisine verdiği emanete ters düşer, ona ihanet eder? Neden davasından uzağa düşer? Neden dinini, imanını yaşamakta gevşeklik gösterir, gaflet eder? İşte bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir, bir denemedir, bir imtihandır. Sakınmamız gereken fitnenin bir bölümü de budur işte. Şeytan en çok bunları kullanacaktır. Çünkü insanın değer verdiği iki nokta burası. Birisi çoluk çömleği. İnsan onları arzuluyor. Çoluğu çocuğu olmayanlar olsun derdindedirler. E normaldir. Çünkü Zekeriya aleyhisselam, çünkü İbrahim peygamber evlatları olsun diye istek duymuşlar, Rablerine dua etmişlerdir. Bu doğal, bu güzel bir durumdur. Fakat onlar bunu kıble edinmemişler. Bununla beraber iki peygamber aleyhisselamın da imtihanlarının koyu olduğunu görüyoruz. İbrahim aleyhisselam istediği yavrusunu kesme ile imtihan edildi. Zekeriya aleyhisselam ise yavrusunun şehit oluşunu gördü. Dolayısıyla bunlar imtihandır. Erkek ya da kız ya da hem erkek hem kız ya da çocuğun olmaması noktasında evlat bir imtihan. Mallar da imtihandır. Sahip olduğumuz eşyalar, Kur'an'da söylendiği gibi hayvanlar, tarla ya da dükkan, tezgah, sahip olunan tüm eşyalar, tüm mallar, bunlar insanı aldatan, denenme noktalarıdır. Dolayısıyla ihanete bizi götürecek, bizi Allah'a kulluktan, bizi kitapla birlikte olmaktan uzaklaştıracak sevgiler, ilgiler, vakit geçirmeler bizim Allah'tan uzaklaşmamızı gerektirecek. Ve enne Allahe indehu ecrun azim. Oysa Allah katında, Allah'ın indinde müthiş mükafatlar var. Muazzam bir cennet bizi bekliyor. Ecrun azim. Azametli, hoş, büyük, görkemli bir cennet beklemektedir. Müslüman bunu ıskalayamaz. Bunu kaçıramaz. Evet ki dünyada çoluk çocuk gözün aydınlığıdır. Mal canın yongasıdır. İnsan bunlara sevgi duyacak, bunlarla birlikte olacak. Bunlara karşı güzellikle davranacaktır. Eşyasını horlamayacak. Onları yamayacak, temiz tutacak, giyinecek. Ama kıblemiz eşya olamaz. Kıblemiz çocuk olamaz. Bunlarla denendiğinin Müslüman farkında olarak onlardan vazgeçip Rabbinin istediği yolda gidecek. Ya eyyuhellezine amenu. Yeni bir sesleniş daha. Ardı ardına Allahu Teala bize sesleniyor. Rabbimiz yüreklerimizdeki imanı harekete geçiriyor. Kalbimizdeki bu güzel duyguların kalbimize sahip olmakla birlikte bütün hayatımıza da sahip olması gerektiğini anlıyoruz. İman bir kalp eylemi değildir. Evet, merkezi odağı kalptir. Ama bununla birlikte göze, kulağa, hayata, vücuda, tüm hayatımıza bireysel ve toplumsal tesiri olmalıdır. Ey iman edenler! اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız Allah sizin için bir furkan oluşturacak. Furkan, hakkı batıldan ayırt etme gücü. Olayları analiz edebilmek. Müminin firasetinden sakının diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın nuruyla bakar. İşte takvalı olan kimsenin kalbine, gözüne, düşüncelerine Allahu Teala böyle bir ayırt etme gücü veriyor. Furkan, Kur'an'ın da diğer tüm kitapların da Peygamber aleyhisselamlara gelen tüm vahiylerin de özel adıdır aslında. Yani vahiy
insana hakkı batıldan ayırt etme gücü verir. Olayları başka türlü değerlendirmeye başlar. Düşünsenize, Mekke yıllarında Müslüman olmuş ya da Medine döneminde Müslüman olmuş insanlar evvelki hayatlarından nasıl da başka bir hayata doğru dönüşüyorlar? Onların hayatında ne değişiyor? Tipleri mi? Sakalları mı? Saçları mı? Giydikleri elbiseler mi? Yoksa markaları mı? Mağazaları mı? Değişen ne? Değişen onlardaki iman. Değişen onlardaki hayata bakış. Olayları değerlendirme şekilleri Müslümanca oldu. Takva, yani Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dikkatli Müslümanlık, aman Rabbimizi gücendirmeyelim, gazaplandırmayalım hassasiyeti, Müslüman'da öyle bir yürek oluşturur ki, bu yürek artık her noktada titizlenir. Suyu içerken bunu nasıl içeyim diye düşünür. Konuşurken nasıl konuşayım ki aman Rabbim benden razı olsun, bana gazaplanmasın. Bütün hayatında hep hangi eylemin beni cennete götürür, hangi eylem aman beni cehenneme götür ondan kaçınayım diye bir hassasiyet mümini sarar sarmalar. İşte bu Furkan'dır. Bütün dünyaya, bütün olaylara, evindeki eşine, dizindeki çocuğuna, sahip olduğu malına, hurmasına, ağaçlarına bakışı budur. Savaşa çıkan Müslüman diğeri gibi işgalci değildir. Diğeri gibi zalim değildir. Kan dökücü, fesat çıkartıcı değildir. O mücahittir. Allah yolunda savaşmaktadır. Ve sadece Rabbi razı etmektir onun derdi. İşte bu Furkan'dır. Eğer Allah'tan korkarsanız, bu ifadeyi biz hatırlıyoruz. Kur'an'ın pek çok yerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve bize ummadık yerden çıkışlar vereceğini de müjdeliyor. Hiç hesap etmediğimiz yerlerden rızıklanacağımızı da müjdeliyor. Ve bu ayet-i kerimede de bize Furkan verecek. Düşünsenize, kara bulutların kapladığı, zihnimizin karman çorman olduğu, bütün haber ajanslarının farklı farklı bilgiler sunduğu, olayları değerlendirmede güçlük çektiğimiz zamanları yaşıyoruz. Bilgi bombardımanı var. Malumatlar yığılıyor üzerimize ve biz neyin doğru olduğunu karıştırıyoruz. Oysa elimizde Furkan olan kitap var. Buna iman ettiğimizde, bununla birlikte olduğumuzda ve takva ile kitabı elimize aldığımızda işte önümüzde her şey açılacaktır. Birçok dünyaları bilmeyebiliriz. Falan ülkede neler oluyor, kim neyi nasıl karıştırıyor bunu bilemeyebiliriz. Ama elimizde yeryüzü tarihini anlamlandıran, şekillendiren, evvelkilerin yaşadıklarını bize sunan ve Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik olmadığını söyleyen bir kitap var. Ve biz Enfal'i okuyan, biz Bedir Savaşı'nı yeniden gözden geçiren Müslümanlar bugün aynı imtihan noktasında duruşumuzda bir güzellik bulabiliriz. Nerede duracağımızı, neyi nasıl yapabileceğimizi işte kitap bize öğretecektir. Ve takvalılara bir nimet daha. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Allah sizin günahlarınızı da siler. Allah-u Teala abdestle günahları siliyor. Allah-u Teala namazla günahları siliyor. İyilikler kötülükleri gideriyor. Ve takva günahları silmenin en müthiş rolüdür. Takvalı olan bir kimsenin günahları silinir. Rabbimiz günahlarımızı sileceğini, hatalarımızı örteceğini söylüyor. Elbette hata yapacağız. Elbette ayak sürçecek. Nerede duracağımızı bilemeyeceğiz. Ganimet görünce insanların şekli değişti. Biraz önce, ya Resulallah nereye gidersen git, ister denize git biz seninle beraber gideriz diyen Medineli Ensar, Mekkeli Muhacir, ama şimdi ganimet ortaya çıkınca ama aslında bu bizim hakkımızdır da demeye başlayabilecek. Bu insanın zaafı, bu insanın imtihanı. Ama Allah takvalı olduğunda, dönüverdiğinde tekrar Rabbine, işte onun günahlarını affediyor. Ve yağfir lekum. Ve Allah sizi bağışlar. 3. Demek ki takvalı olan insana 3 nimet var. Ona Allah Furkan verecek, günahlarını silecek ve bağışlayacak. Çünkü Allah vallahu zül fazlil azim. Allah büyük bir fazıl sahibidir. Lütfu bol olandır. Dilediğini dilediği şekilde lütuflandırır. Rabbimiz üzerimizden lütfunu esirgemesin. Bizi fazıl ile, üstünlük ile
nimetlendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine

0: Perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93-80-49 Avcılar.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM. Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. Umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: بسم الله

Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu.

Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.

Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu.

De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi?

O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur.

O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.

O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir.

O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz.

De ki, gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine Resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler.

içindir ki kâfirler, sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?

0: Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün.

0: Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda doğru iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek?

0: Doğrusu senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.

0: Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
0: Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O aziz ve alimdir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur.

Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler.

O büyük duruşma günü, her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar.

0: Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala, demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız?
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı.

Onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükunet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.

Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?

De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim.

0: De ki, hamd o Allah'a olsun ki size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Fir'aun bil hakki li kavmin yu'minun.
0: İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.

Doğrusu Firavun ülkesinde Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle

0: özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
0: Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onlara dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

Bunun içindir ki Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız.

Firavun'un ailesi onu kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ

Firavun'un hanımı onu sandıktan çıkarınca kocasına, bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz, diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi.

0: mü'minin.
1: Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı.
0: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi.

0: Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? Dedi.
1: فَرَدَدْنَاهُ اِلَىٰ اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Böylece onu annesine kavuşturduk ki gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin.

Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız.

0: Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi, şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ
0: Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبَ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّب۪ينٌ
0: Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, belli ki sen azgının tekisin dedi.

Bununla beraber Musa, hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup, onları ayırmak isterken, soydaşı, kendisini yakalayacağını sanarak, "Ne o Musa?" dedi. "Dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun." وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى

Çok geçmeden şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı. Ve şu zalimler güruhunun elinden beni halâs eyle ya Rabbi diye yalvardı.

Medyen'in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. "Siz niçin bekliyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor," diye cevapladılar.

Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, "Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım," diye dua etti.

0: ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat endişe etme. O zalimlerin elinden artık kurtuldun dedi.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Kızlardan biri babacığım dedi. Bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.

Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de 8 yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi 10 yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin.

Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun.''

0: Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz.
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
0: Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül Alemin olan Allah benim.

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk yedeke fi ceybike tahruc beyza'a min gayri su'u. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ

0: Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan. Korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.
1: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعْيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ
0: Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum.

Allah Teala şöyle buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz.

olsa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde, bu dediler, sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik.

Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akıbetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçektir ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar.

Firavun da dedi ki, ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği Tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ Böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler.

biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatıverdik. İşte bak, zalimlerin sonunun ne olduğunu gör.

0: Onları insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp desteklerini sağlasalar da kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir.
1: وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
0: Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette, o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır.

Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra, insanların vicdanlarını aydınlatacak, basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere, Musa'ya Tevrat'ı verdik ki, düşünüp ibret alsınlar. Ama bunu yapmadılar.

Sen ise ey Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin.

0: Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni Resul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun.
1: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً مِنْ

Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat düşünüp ders alsınlar diye daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp aydınlatman için Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak seni Resul yapıp orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik.

Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde, ey ulu Rabbimiz, dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın, biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk demesinler diye seni elçi gönderdik.

Buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat, yani Kur'an ve peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya, diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkar etmemişler miydi? Ve hatta bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi.

0: الرحيم.
1: De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin, ona tabi olayım.

0: Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın, kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberen Değerli Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İftira ruhi bir hastalıktır. Muhterem Müslümanlar, İslam dininde büyük günahlardan biri de iftiradır. İnsan öldürme derecesinde büyük suç sayılmıştır. Nur suresinin 23. ayeti bu hususla ilgilidir. İftira olmayan olayın yalanıdır. Zan da iftiradır. Bunların her ikisi de faiz ve zina gibi büyük günahlardandır. Hucurat suresinin 11. ayetinde Allahu Teala iftiracıları ve dedikoducuları yamyamlara benzetmektedir. Muhterem Müslümanlar, yalan ve iftirayla hiçbir yere varılmaz. Üstelik bulundukları noktadan itilir ve atılırlar. Yalan ve iftira korkunç iki şeytan mantığıdır. Cemiyet hayatını alt üst eder. Bu iki mantığa göre hareket edenler belki muvakkat bir zaman için taraftar bulabilirler. Ancak kısa süre sonra dünyada rezil, ahirette sefil olmaya mahkumdurlar. İftiraya maruz kalan kimse toplum içinde itibarını kaybeder, sağlığını da kaybedebilir. İftiracı bunun bedelini dünyada da ahirette de büyük bir bedelle öder. Kur'an-ı Kerim'de iman ehlinin kötü tanınmalarından hoşlananları dünya ve ahirette müthiş bir azap bekler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi ayet 19'da böyle buyurulmuştur. Muhterem Müslümanlar, İftira, fert ve toplum üzerinde çok yıkıcı etkileri olan ruhi bir hastalıktır. İftira yapma hastalığına yakalanan bir insanın, iftira ettiği şahıs toplum içinde düştüğü durumdan dolayı perişan olur. Bu büyük bir vebaldir. Bundan dolayı müminlerin her duydukları şeye hemen inanmamalarını, araştırma yapmalarını Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Allah Celle Celaluhu emretmektedir. İftira eden kişi gıybetçidir, yalancıdır, dolandırıcıdır, kıskançtır, zalimdir. Bu saydığımız kötü hasletler iftiranın şumulüne girmektedir. İftiracı günah işleme bakımından gıybetinden iki kat daha fazla günah işlemiş olmaktadır. Çünkü böyle bir kişi iftira ediyor ve yalan söylüyor. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre iddia edilen şey karşı tarafta varsa gıybet, yoksa iftira olur. İftira kıskançlıktan kaynaklanır. Çirkin huylu kişiler kıskandıkları kişileri lekelerler. Toplum içinde onların itibarlarıyla oynarlar. Şunu söyleyebiliriz. İftiranın özünde kıskançlık duygusu yatmaktadır. İftiracı aynı zamanda hasetçidir. İftira öyle bir melanettir ki topluma verdiği zararlar sebebiyle büyük günahlar arasında sayılmıştır. Konuyla ilgili olarak Ahzab suresi 58. ayette iman eden erkek ve kadınları yapmadıkları bir işten ötürü incitenler şüphesiz iftira etmiş ve açık bir günah yüklenmiş olurlar buyurulmuştur. İftira yüzünden nice suçsuz insanlar huzurlarını, toplumdaki itibarlarını hatta sağlıklarını kaybetmişler. Nice aileler dağılmış, eşler birbirinden ayrılmış, masum çocuklar yetim kalmıştır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı helak edici yedi büyük günahtan birisi olarak beyan etmiştir. Hiç aklımızdan çıkarmayalım. İftira eden kişi Allah huzurunda hesap verecektir. İftira edilen insanlar dünyada olmazsa bile ahirette haklarını mutlaka alacaklardır. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Herkes yaptıklarının hesabını verecektir. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 357. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim. Özel efendim.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Hüseyin Akın. Genç kelimesi pek de genç olmayan bir sözcük. Ona sözcük diyerek tahfif ettiğim sanılmasın. Kelimenin kökeniyle ilgili değişik rivayetler olsa da Farsça kenz yani hazineden türediği üzerinde hakim bir görüş vardır. Doğru ya da yanlış, lakin insanın gönlü bu menşeyi kabul etmekten yana. Gençliğin bir millet için ne denli büyük güç ve enerji olduğu dikkate alınırsa neden hazine kelimesi üzerinde ısrar edildiği daha iyi anlaşılmış olur. Etimolojik araştırmalara göre genç kelimesi Uygurca kençten gelmektedir ve çocuk, yavru, her hayvanın küçüğü ve zürriyet gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Her toplum istiklalini ve de istikbalini gençler üzerinden bina edip anlamlandırmıştır. Kültürün aktarıcısı, ideallerin koruyucu ve gözeticisi hep gençlerdir. Gençlik sadece güç, kuvvetin, zindeliğin simgesi değil, aynı zamanda haz ve ihtirasın da sembolüdür. Haz melekesinin en gelişmiş çağı bu çağdır. Dolayısıyla insan ömrünün en muhkem sürecidir gençlik süreci. Çok da uzun bir yoldan gelmediğinin bilincindedir gençlik. Lakin çok uzun bir yolculuğa çıktığı konusunda bir yalana kendini kolayca inandırmıştır. Devletler, hükümetler ve ideolojiler en büyük yatırımlarını gençler üzerine yaparlar. Bu sebepten insanlık tarihi sayısız gençlik telkinleri ve hitabeleriyle doludur. Kalemle bir halka, bir millete verilecek mesajlarda genelde gençler üzerinden verilmeye çalışılır. Mesela rastgele seçtiğimiz şu kitap isimleri bile bu gerçeği teyit edecek mahiyettedir. Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra, roman. Gençler işte davanız, Abdullah Ulvan, fikir düşünce. Gençlerle baş başa, Ali Fuat Başgil, eğitim. Iskalanan gençlik, Profesör Doktor Ünsal Söylemesoğlu, fikir. Diriliş neslinin amentüsü, Sezai Karakoç, fikir. Gençlik, Tolstoy, roman. Gençliğin imanını sorularla çaldılar, Emine Şenlikoğlu, fikir. Gençlik ve iletişim, kolektif kitap, fikir. Genç Werther'ın acıları, Goethe, mektup, roman. Gençliğin ızdırabı, Şule Yüksel Şenler ve benzeri. Cumhuriyetten bugüne yaşadığımız fikir kavgalarının özünde hep bu oluşturulmak istenen gençlik ideali yatmaktadır. Eğitimdeki yaz boz mantığının önünde de bu vardır. Yani kendi yolunu, yörüngesini bulan bir gençlik yerine eğitim-öğretim yoluyla belli bir anlayış ya da sisteme uygun kuşak yetiştirme anlayışı öne geçmiştir. Genç kuşakların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak gerekirken ne yazık ki empoze, propaganda ve angajmanlarla onlar üzerinde yıllar yılı mühendislik yapılmıştır. Öyle bir gençlik oluşturalım ki bize en yakın olanlara uzak olsun yaklaşımıyla özetlenebilecek bir manzaradır söz konusu ettiğimiz. Bir taraftan Tevfik Fikret'in Haluk'la simgeleştirdiği kendi öz değerlerine yabancı, gözü kara batıcı kuşak, diğer taraftan Mehmet Akif'in Asım'la temsil ettiği inançlı, haksızlığa tahammülü olmayan, kabına sığmayan, batının tekniğini alıp ahlakına tenezzül etmeyen, doğduğu topraklarla barışık olan kuşak, belki de Tanzimat'tan bu yana tez antitez yoluyla mücadeleye devam etmektedirler. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif. Bu memlekette bir gün sabah olursa Haluk. Tevfik Fikret. Gençlikte temsil edilen dünya görüşü her dönem ayrı bir isimle bu ulvi mirasa sahip çıkma gayreti göstermektedir. Necip Fazıl Kısakürek bir gençlik, bir gençlik diyerek Büyük Doğu gençliğine hitap ederken bu gençliği Mehmet ismiyle bayraklaştırmıştır. Şu örneklerde de Necip Fazıl'ın gençlik ve genç noktasındaki idealine örnek sayılsın. Genç adam, şu düstur sana emanet olsun. Ötelerden habersiz nizama lanet olsun. Genç adam, at yorganı sana haram uyuman. Aman efendim aman, efendim aman aman. İşte bütün meselem, her meselenin başı ben bir genç arıyorum. Gençlikle köprü başı, tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden, ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirip başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş, yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Akif'ten Necip Fazıl'a gençlik idealini sürdüren isimlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Karakoç'un diriliş nesli olarak isimlendirdiği aydınlık nesli Taha temsil etmektedir. Masal şiirinde anlatımını bulduğu üzere o aslını ve özünü koruyan, batının karşısında değişim ve dönüşüme direnen doğunun yedinci oğludur. Sezai Karakoç beklenen gençliği bu çocukla simgeleştirir. Çocuk ifadesiyle ideal gencin sahih fıtratına da işaret ediyor olmalıdır. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, meşhur kelimemizle söyleyelim, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Kendine verileni aşan bir çocuk olsun o çocuk. Verilmeyeni alabilen bir çocuk. Gizliyi, sır olanı kucaklayan, tarihin şifrelerini çözen bir genç. Derleyişi dağıtan, dağılmışları derleyen bir genç adam. Kayıpların, kaybolanların ürperttiği bir ruh. Tayfları, gölgeleri heceleyen bir espri. Kabuk bilgilerin sığınağı altında ıslanmayan anlayış ve kavrayış kişiliği. Yukarıdan beri sunduğumuz örnekler şunu gösteriyor ki her devir, her dönem ve zihniyet yaşadığı zamana kendi gençlik ülküsünü egemen kılmak istiyor. Doğu batı, İslam, İslamsızlık, hak batıl mücadele ve çatışması çağdaş enstrüman ve kavramları kullanarak sürüyor. Gençliğe yüklenen anlamla birlikte ne yazık ki kitle ve kalabalıkların genç söylemlerine pek yaklaşmadıkları da bir vaka. Çünkü fasit görenek ve adetler yığınları kuşatmış durumdadır. Gençlerin öze dönük fikir ve teklifleri geleneğin ihtiyarları tarafından ilk hamlede üzerinde düşünmeksizin reddedilmektedir. Yaşlılarımızın gençlere örneklik teşkil etme imkanı neredeyse hiç kalmamıştır. Ortada alışkanlık icabı sürdürülen bir şikayet klasiği var. Ne olacak bu gençlerin hali ya da gençlik nereye gidiyor? Halbuki yaşı kemal bulmadan ilerlemiş yaşlılarımız nereye gidiyor diye sormak gerekmez mi? Şairimiz İsmet Özel'in Zor Zamanlarda Konuşmak kitabında ifade ettiği gibi Türkiye'nin gençleri yoktur çünkü ihtiyarları yoktur. İsmet Özel bu yazıda biyolojik bir yaştan bahsetmediğini söyler. İhtiyarını özgür seçme kabiliyeti kullanan yaşlıların Tanzimat'tan beri değerleri korumak noktasında gençlere örnek olmadıklarını, ihtiyar gibi tutucu davranmadıklarını, yeniliklere gençlerden de önce balıklama daldıklarını falan söyler. Bu tespitlere hak vermemek mümkün mü? Bir toplumda gençlerin yeni yetme tavırlarını yaşlılar ele geçirmişse yaşın, tecrübenin ve bilgeliğin yerinde yerler esecektir. Ülkemizde Tanzimat'tan bu yana gelen batılılaşma ve yenileşme hareketleri ihtiyarlarımızın zaman dengesini sarsmıştır. Her dönem olduğu gibi yaşadığımız zamanda da bir gençlik meselesinden bahsedebiliriz. Nihilizmin, hedonizmin ve pozitivizmin ağına düşmüş gençlerin içinde bulundukları durumdan nasıl kurtulacağına dair şu ana kadar doğru düzgün bir yöntem ortaya konulmamıştır. Cenaze başında ağlayan ölü yakınları gibiyiz. En iyi bildiğimiz şeyler ağlamak, şikayet etmek ve mazeret üretmekten ibaret. Görünür başarılarıyla takdir ve taltif kazanan genç kuşaklardan bahsediyoruz. Haslet ve meziyet kelimeleri lügatlardan çıkarılmış gibi. Güzel ahlak ve davranışların kayda geçen bir tarafı yok. Gençler ard arda sıralanan öğütlerden bıkmış usanmış durumda. Bir örneklik bir idol peşinde. Ne yazık ki elimizde örneklik teşkil edecek yeterince insan yok. Örnek şahsiyetlerin hepsi ya iyi atlara binip gitmişler ya da eski kitapların tozlu sayfalarında bir türlü onlara ulaşamıyoruz. Dedesinin mezar taşı kitabesini sökemeyen kuşakların eski kitapların tozunu silkelemesi elbette zor. Bilgi gençlerin ellerine verilmiş bir ipucu. Genç adam eline tutuşturulan ipi hak etmiş lakin onunla ne yapacağını ve onu nereye bağlayacağını bilmiyor. Sahi yaşadığımız dünyada bilmenin neye yaradığını kavrayan kaç genç var şunun şurasında? Bilmek günü kurtarmaya yarıyor sadece. Bir de kısa mesafe koşusuna hazırlıyor gençleri. Hiçbirini maratoncu yetiştirmiyor. Zaten kimsenin de maratoncu olmak gibi bir niyeti ve hedefi de yok. Dünle rabıtası koparılmış olan genç kuşakların bütün ilgi ve dikkati yarına odaklanmış. Yarından maksatsa dünyanın sınırlarını aşmayan bir istikbal endişesinden öteye gitmiyor. Sadece X, Y, Z şeklinde sıralanan kuşaklar arası intibaksızlık ve çatışma değil, aynı zamanda aynı zaman ve mekanı paylaşan müşterek kuşakların aynı noktaya bakıp farklı şeyler görmelerinin doğurduğu yabancılaşma ve kayıtsızlık da geleceği şekillendirmekle vazifelenmiş gençlerin ortak problemi. Gençliğin ümit olmaktan çıkma endişesini yaşıyoruz. ne vaizlerin dili, ne politikacıların söylemi, ne de ebeveynlerin yaklaşımı gençlerin dünyasına ulaşmayı sağlayabiliyor. Nutuklar, vaazlar, nasihatler genç dimağlara hiç sürünmeden geçiyor. Söz gelimi her yerin bir gençliği var, camilerin hariç. Kim gençlerin dilini yakalar ve onların ahvaline tercüman olursa hem istikbaline hem de istiklaline sahip çıkmış olacaktır. Hüseyin Akın, gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Gençlik ve önemi. Süleyman Gülek. En iyi şekilde yaratılan insanoğlunun hayatındaki en önemli dönem gençlik dönemidir. Gençlik dönemi enerjinin, aksiyonun, verimliliğin doruğa çıktığı, topluma ve fertlere faydalı olmanın, dünya ve ahiret için çalışmanın mümkün olduğu en verimli çağdır. Bu gerçeğe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işaret ederek yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bilin tavsiyesinde bulunmuş ve gençliğe verilen önemi şu şekilde belirtmiştir. İnsanoğlu kıyamet gününde gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Gençlik büyük bir nimettir. İnsan Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Bu ayet ve hadislerden gençliğin önemi anlaşılmaktadır. Bu sebeple gençliğin değeri bilinmeli ve yaratılış gayesine uygun yaşanmalı. Gençlik Allah'ın emirlerine uygun geçerse dünya ve ahirette mutlu, huzurlu bir hayat yaşanır. İman ve salih amel sahibi genç. İman, her Müslümanın öncelikle sahip olması gereken bir özelliktir. Müslümanın en önemli varlığı imanıdır. Çünkü insan, dünyada ve ahirette huzur ve mutluluğa ancak imanla kavuşabilir. Kur'an-ı Kerim de, iman edip salih amel işleyenleri güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyurulmaktadır. İman eden ve salih amel işleyenler için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır. Allah Teala'nın rızası gözetilerek onun emrine uygun olarak yapılan işler salih ameldir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Müslüman gençlerde iman edip salih ameller işlemeye gayret göstermelidir. Bu şekilde dünya ve ahiret saadeti elde edilir. İbadet eden genç. Allah ibadete düşkün bir gençle meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur. Kuluma bakın, benim rızam için nefsani, haram olan kötü arzularını, isteklerini terk etmiştir. İman ilkelerinden sonra bir başka önemli husussa ibadetlerdir. İnsanlar, Allah'a ibadet kulluk için yaratılmıştır. Allah Teala bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım. Özetle ibadet, kuluyla Rabbi arasında büyük bir manevi yakınlık meydana getirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Belirlenmiş ibadetlerin başında gelen namaz, insanın kötülüklerden alıkonulmasını sağlar. En azından bu hedefe yardımcı olur. Müslüman, namazda Allah'ın huzurunda olmanın manevi zevkini yaşar. Dünya meşgalelerinden uzaklaşarak ruhen huzur bulur. Güzel ahlaklı bir genç. Müslüman genç, ahlaki ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömert ve güzel ahlaklı bir genç, cimri ibadet eden, kötü ahlaklı bir yaşlıdan Allah'a daha sevimlidir. Sizin hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Din, güzel ahlaktır. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmayı ister. Çünkü güzel ahlak, mutlu olmayı sağlar. Gençlerimizin hayatına aktarmamız gereken önemli husus, ahlaki ilkelerdir. Ahlaksızlık, bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım, hem maddi alanda hem de manevi alanda gerçekleşmektedir. Muhakkak ki Allah adaleti, İhsanı, güzel davranışı ve muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi emreder. Haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Ayette ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tevbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar emrediliyor. İçki, kumar, zina, haksızlık, ahlaksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan gibi kötü davranışlar da yasaklanıyor. Dinimiz güzel ahlak sahibi olmamızı ve kötü huylardan da kaçınmamızı istiyor. Anne babaya itaat eden genç. Anne baba hakkı da çok önemlidir. Allah Teala şöyle buyurur. Ana babana öf bile deme, onları azarlama, bağırıp çağırma. İkisiyle de güzel konuş. Anne babanın kalplerinin kırılmaması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babası yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün buyurmuştur. Ayet ve hadislerden görüldüğü gibi anne ve babaya iyi davranılması, onlara karşı gelinmemesi gerekmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Gençler, anne babaya karşı çok iyi davranmalı ve onları üzmemeye gayret etmelidir. Kötü alışkanlıklardan sakınan genç. Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse her türlü takdirin üstündedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar. Allah gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve kendi yaptığınız amellerinizi geçersiz kılmayın. Dinimizin temeli Allah'a ve Resulüne itaat esasına dayanmaktadır. Günümüz gençliğine baktığımızda azgın bir hırs ve büyük bir tutku içerisinde dünyaya yönelmektedirler. Zevk, keyif ve eğlence peşinde koşmaktadırlar. Dünyevileşen günümüz gençliği nefsini tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. Sigara, içki, kumar ve uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma gibi zararlı alışkanlıklar, kötü davranışlar edinmektedirler. Böylece hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermektedirler. Ve siz mutlaka dünyada yaptığınız şeylerden sorumlu tutulacaksınız. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onu görür. Tabii ki iyiliklerin faydası, kötülüklerin zararı görülecektir. Dolayısıyla Müslüman genç, sigara, içki, kumar, uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma ve iftira, gıybet, dedikodu, haset gibi dinin haram kıldığı bütün zararlı alışkanlıklardan, kötü davranışlardan uzak durmalıdır. Gençlik ve arkadaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi dostunun dini ahlakı üzeredir. O halde her biriniz dost edindiği kişiye dikkat etsin. Yalnız müminle arkadaş ol ve ekmeğini ancak takvalı kimse yesin tavsiyesinde bulunur. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Bu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi gençler İslami anlayış ve davranış içerisinde olan kişilerle arkadaşlık yapmalıdır. Gençlik ve evlilik. Kişilerin nefsini ve neslini korumakta en önemli faktör aile kurumudur. Evlilik ailenin temel taşıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tavsiye etmiş ve evlenerek bizlere örnek olmuşlardır. Bu hususta ey gençler topluluğu, kimin gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır ve iffeti en iyi şekilde korur buyurmuşlardır. İslam, akıllı ve buluğ yaşını aşmış bütün Müslümanları aile yuvası kurmaya çağırdığı gibi evliliği ve aile hayatını da bir ibadet olarak değerlendirir. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen topluluk için ibretler vardır. Kadın dört özelliği için nikahlanır. Malı için, nesebi soyu için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul, mutlu ol. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenmenin hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır buyurur. İslam dini evliliği tavsiye ettiği gibi evlilik çağında olanların evlenmesine yardımcı olunmasını da öğütlemiştir. Bu tür yardımı anne babaların görevleri arasında saymıştır. Korku ve ümit arasındaki genç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde olan bir gencin yanına girdi ve ona "Sen kendini nasıl buluyorsun?" diye sordu. Genç, "Ben Allah'ın affını umarım ya Resulallah ve günahlarımdan da korkarım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bu vakitte herhangi bir kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşince mutlaka Allah o kuluna dilediğini verir ve onu korktuğu azabından emin kılar. İnsanlar imtihana tabi tutulmadan sadece iman ettik, biz de Müslümanız demeleriyle kurtulacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette imanda doğru olanları bilir, yalancıları da bilir. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini, cezadan kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar." buyurulmaktadır. Her türlü günahı, haramı işlediği halde "ben de cennete giderim" demek ahmaklıktır. Korkuyla ümit beraber olmalı. Sadece korku ve sadece ümit yanlıştır. Yanlışlar da yanlışa götürmektedir. Bazı kişiler de "biz günah işliyoruz, o yüzden cennete giremeyiz" diyorlar. Allah'tan ümitlerini kesiyorlar ve günah işlemeye devam ediyorlar. Tabii ki bu da yanlıştır. Günahlara tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul edeceğini bildiriyor. Allah tevbeleri kabul edicidir. Dolayısıyla müminler ümit ve korku içerisinde olmalıdır. Gençlik ve dünyevileşme. Dünyevileşme, insanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme, dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, ihlas eksikliği ve amelsiz bir iman anlayışı. Namaz, oruç, zekat ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks yaşama arzusu, modaya uymak, bütün bunlar doğal olarak aşırılığa ve israfa neden olmaktadır. Gençlik aşk, para, eğlence, top peşinde koşmakta ve bunlarla kendini ispatlama çabasındadır. Tesettür konusunda da dünyevileşme söz konusudur. Tesettür, kadınların eli, yüzü, ayakları dışındaki vücutlarının bütün organlarını belli olmayacak şekilde örtmesidir. Bu örtünme yabancı erkeklere karşı örtünmedir. Bu çarşaf, bol ve uzun pardesü, manto vesaire olabilir. Önemli olan vücut hatlarının belli olmamasıdır. Örtünmenin amacı başkalarının bakışlarından korunmak ve meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Tesettür, vücut hatlarının belli olmaması ve cazibeyi gidermek içindir. Zaten tesettür cazibeli, çekici olmamaktır. Tesettür sadece başı kapatmaktan ibaret değildir. Bazı genç kızlar da makyaj yapıyor, parfüm kullanıyor, bu sayede de cazibeli olmayı artırıyorlar. Bu şekilde sadece başını örtmekle tesettür olmaz. Tesettür alanında yaşanan yozlaşmaya tesettür defileleri de katkı sağlamaktadır. Gençlik ve İslami tebliğ. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden koruyun. Allah'ın emrettiklerini yaparak ve yasak ettiği günahlardan sakınarak kendimizi ve yakınlarımızı cehennem ateşinden korumaya gayret etmemiz gerektiği gibi, aynı şekilde diğer insanların da cehennem ateşinden korunmaları için gücümüz yettiği ölçüde onları da hakka çağırıp batıldan sakındırmaya gayret göstermeliyiz. Çünkü Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet, hakka, doğruya, iyi, faydalı, İslami olan işlere davet. Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek adama hidayet etmesi, senin için dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de daha hayırlıdır. İşte köşeyi dönmek böyle olur. Ayet ve hadiste görüldüğü gibi, hakka çağırmanın ve batıldan sakındırmanın önemi anlaşılmaktadır. Tabii ki İslam davetçisinin önce İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi ve öğrendiğini uygulaması, sonra da tebliğ etmesi gerekir. Cennette herkes genç olacak. Yüce Allah, ahirette müminleri ebedi kalmak üzere cennetle mükafatlandıracaktır. Cennet, Yüce Allah'ın mümin kulları için sayısız nimetlerle süslediği huzur ve mutluluk yeridir. İman edip yararlı iş yapanlara gelince, Onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennet ehli cennette 33 yaşında olacaklardır. Cennette sizin için sağlık vardır. Artık ebediyen hasta olmayacaksınız. Sizin için hayat vardır. Artık ebediyen ölmeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardır. Artık ebediyen ihtiyarlamayacaksınız. Sizin için nimetler, zenginlik vardır. Artık ebediyen fakirleşmeyeceksiniz. Aziz ve celil olan Allah, ben iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nimetler hazırladım buyurdu. Cennet en mükemmel yerdir. Gerçek mutluluk sadece cennettedir. Süleyman Gülek. Gençlik ve önemi.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: radio99.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
14: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulubena bil iman ve hedâna l-İslam. Ve salatu ve selamu ala men erselahu rahmeten lil alemin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddin. Bugün nasip olursa nikah akdinde kızın ve velinin izni ve şahitlerin şehadetiyle ilgili bölümü paylaşacağız. Bununla ilgili hadislere başlayacağız. Tekrar ediyorum. Kızın izni, velinin izni, şahitlerin şehadetiyle ilgili bölümü paylaşacağız. Bununla ilgili hadislerden bir demet paylaşacağız daha doğrusu. İçinde sevginin, hürmetin bulunduğu, İslam nuruyla aydınlanmış, ahlaki güzelliklerle dolu, edep ve terbiye ile ziynetlendirilmiş bir yuva gerçekten çok büyük bir nimettir. Bu eşler için nimettir, çocuklar için daha büyük bir nimettir, anneler ve babalar için de ayrıca nimettir, ailenin yaşlıları için nimettir, bir millet için böyle yuvaların çok oluşu gerçekten nimettir. Rabbim inşallah hakikaten İslami güzelliklerin yaşandığı, bu nevi değerlerin korulduğu yuvaları çoğaltsın. Çünkü bataklıklar içerisinde de güzel yuva olmaz. Çünkü dış tesir nasıl penceremizden, kapımızdan, bacamızdan soğuk ve rüzgarlar yuvamızın içerisine belli oranda tesir ediyorsa, dış dünyanın kiri, pasağı, çok daha fazla aile yuvalarının içlerine sirayet eder ve tesir ederler. Bir çocuğun dünyaya gelişine sebep olan anne ve babanın da yavrusuna sunacağı en büyük hediye şüphesiz içerisinde bu güzelliklerin yaşandığı bir yuvadır. Birçok defa hediyeleri ne yaparız? Satın aldığımız maddeler zannederiz. Bebek puf puf bir ayıcık veyahut da panda, öyle diyelim çünkü şuydu buydu bilmem nesiydi, yani bu hediyeler, bunları zannediyoruz. Ama gerçekten bir aile çocuğuna hediye vermek istiyorsa içerisinde ahlaki güzelliklerin yaşandığı, İslam nurunun aydınlattığı bir yuva hediye etmesidir. Bundan daha kıymetli ve bundan daha değerlisi yoktur. Hani Ömer İbni Abdülaziz'in oğlu, yani babasına diyordu ki, baba ne olur sen hep böyle ol. Sen hep böyle ol, ben yırtık elbise de giyerim. Eski elbise, eski ayakkabı da giyerim. Hep sen böyle ol diyordu. Neden? Senin adın duyulunca, benim senin oğlun olduğumu öğrenince insanlar ayrı bir kucaklıyor. Sonra arkandan hep dua ediyor. O dualar beni çok sevindiriyor. Sen hiç değişme emi diyor babasına. Bunun gibi, yani bir ailenin çocuğuna sunabileceği en büyük hediye, en kıymetli şey içerisinde güzelliklerin, nimetlerin yaşandığı, edep ve terbiyenin yaşandığı, tarafların birbirine sevgi ve hürmetle hitap ettiği ve her güzel şeylere şahit olduğu bu yuvalardır. İnşallah Rabbim öyle yuvaları çoğaltır, çünkü güzel çocuklar güzel yuva kurarlar. Güzel yuvalardan da güzel çocuklar yetişir. İstisnası olsa bile, istisna kaçınılmaz bir şeydir, başka bir özelliktir. Ama tekrar ediyorum, bize düşen bu nevi yuvaların çoğalmasıdır. Şüphesiz yuva kurarken de şey olur, Allah adını anarak ahitleşmeleri ailelerin, yuvasının temellerini Allah'ın rızasına uygun kurabilmek için çırpınmaları, aile ocaklarına onun emrettiği, Resulünün irşad ettiği sünneti gereği olarak bu güzel hasletler ve iyi duygularla kurmalarıdır. Böyle olmalıdır. Bunun içinde şüphesiz tabii önceki bilgiler vardır, araştırmalar vardır. Neticede denklikleri, uygunlukları tespit edildikten sonra yapılacak hamleler vardır. Okuyacağımız, paylaşacağımız hadislerle bunların ön mukaddimesi sayılan ve arasında serpiştirilmiş olan Resulullah'tan bize gelmiş olan tavsiyelerdir. İlk hadisi şerif Ayşe validemizden gelen hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اَيُّمَ اَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطُلٌ buyuruyor. Çok ağır. Hangi kadın ki velisinin izni olmadan nikah akdi yapmıştır, nikahlanmıştır, bu nikah batıldır. Bunu destekleyen bir başka hadis Ebu Musa el-Eş'ari'den geliyor. La nikaha illa bi veliyin. Nikah ancak velinin izniyle, veli ile olur diyor burada. Elbette ki velinin izniyle olur. Birinci hadisi Ebu Davud Sünen'inde, yine Tirmizi Sünen'inde rivayet eder. Hadisin isnadı sahihtir. Sahih hadistir. İkinci hadisi de yine Ebu Davud ve Tirmizi, her ikisi yine ikinci hadisi de, yani Ebu Musa el-Eş'ari'den gelen hadisi de yine her iki muhaddis ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Şimdi üzerinde bir duralım. Şimdi buradaki batıldır sözünden ve nikah ancak velinin izni olur sözünden alarak İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Ahmed İbni Hanbel de bu kanaattedir. Bu nikahın tamamen geçersiz olduğu kanaatindedirler. Yani böyle bir nikah geçersiz, batıl nikahtır. Hadisin zahiri de onları destekliyor. Ancak Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu hadisi velinin izninin ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan bir hadis olarak kabul ediyor. Ama nikaha batıl veya fasit nikah demiyor. Zaman zaman Peygamber Efendi bu nevi o derece önemli ki neredeyse nikahı batıl hale getirir, geçersiz hale getirir, neredeyse yok sayılabilir manasında güçlü söylemenin delili kabul ediyor. Bu nevi rivayetler, bu nevi şeyler vardır. Nitekim la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab, Fatiha okumayanın namazı yoktur hadisini de ne diye kabul ediyor? Fatiha'nın çok önemli olduğu yönünde kabul ediyor. Bunu da öyle kabul ediyor. Orada nasıl fakra'u ma teyessere minel Kur'an, Kur'an-ı Kerim'den bildiğiniz kolayınıza geleni okuyun ayeti öncelikli olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bu ille de Fatiha olmayabilir ama Fatiha çok çok önemlidir diyorsa, burada da aynı şekilde ne diyor? Velinin izni çok önemlidir. Velinin izniyle kıyılan, addedilen nikahların ömrü daha uzundur. Zemini, tabanı da daha sağlamdır. Veli izni bu açıdan çok önemlidir manasını alıyor. Nasıl orada önde ayet bulunması onu o manaya götürüyor ise, burada da İslam'ın genel prensibi olan akli dengesi yerinde ergin olan bir insanın yaptığı akdin geçerli olacağı prensibine dayanıyor. Şöyle diyor, akli dengesi yerinde, ergenliğe de ulaşmış, reşit olan bir kız ev satın alsa akdini geçerli sayıyoruz. Bugüne getiriyorum ben. Araba satın alsa akdi geçerli oluyor. Arsa satın alsa, mal satın alsa akitleri geçerli oluyor. Biz bunlara hiçbirisine veli izni şartı koşmuyoruz. Bir insan ev alırken veli izni şartı yok. Kendi adına akit yaparken veli şartının, izninin olması, kendi söylediği ibaresinin, iradesinin yok sayılması İslam'ın temel prensipleriyle uyuşmuyor diyor. Tabii onu bu anlayışa götüren bir başka sebep daha var. Diyelim ki reşit, yani ergenliğe ulaşmış, akil, bali olan bir kimse kendi nikahını, kendi rızasını şahitler önünde rızasını beyan etti. İslam'a uygun şekilde nikah kıyıldı. Sadece veli izni yok. Evlilik de bu şekilde kuruldu. Bu yuvayı biz zina edilen bir yuva mı kabul edeceğiz diyor. Bu ağır bir hükümdür. Uyulmuyor. Dolayısıyla ne kabul ediyor? Tekrar geri dönüyoruz. Velinin izninin çok kıymetli olduğu, çok değerli olduğu yönünde kabul ediyor. Haliyle biz de ne yapıyoruz? Veli izni bir nikah için son derece lüzumludur. Yine Bir başka hadis-i şerife paylaşıyoruz. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de, Sünen-i Tirmizi ve Sünen-i Ebi Davud'da yer alan bir hadistir. Hadis Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. El eyyimu ehakku bi nefsiha, dul olan bir kadın kendi hakkındaki kararı kendisinin vermesine daha uygundur diyor. Önceden evlilik yaşamış olan bir kadın kendi kararını kendi verecek. Bu daha uygundur diyor. Min veliyhe, velisinden daha hak sahibidir, daha uygundur diyor. Burada. Vel bikru, bakire olan bir kız ise tüste'zenu fi nefsihe, kendi hakkında izni ve rızası sorulur diyor. Yani veli de ne yapacak? Kıza rızasını soracak. Ve iznuha samtuha, susması da izindir diyor. Şimdi bu hadise tekrar dönüyoruz. Bunu da destekleyen hadisler var, okuyacağım. Tekrar ediyorum. Ne diyor? Dul olan, önceden evlilik geçirmiş olan bir insan, artık evlilik nedir? Neler getirir? Hangi mesuliyetler getirir? Riskleri nelerdir? Şunlar bunlar bilen birisidir. Kendisi hakkındaki kararı ne yapacaktır? Önce kendisi verecektir. Velisinden bu konuda daha hak sahibidir. Fikri, zikri nedir? Velisinden önce gelir. Ama bakire olan bir kızın velisinin öngörüsü, kanaati kızınkından önce olmalıdır demektir bu aynı zamanda. Yani değer verilmelidir. Ama bir veli de bir kızı onun rızasını sormadan, fikrini almadan, razı olup olmadığını herhangi bir şekilde belli etmeden evlendirmesi doğru değildir manasına gelir. Arkasından da ne diyor? Pekala, çok defa bu durumda kızlar ne yaparlar? Utanırlar, kendi rızalarını beyan edemezler. Bu durumda kızın suçu şu nedir? Rızasıdır diyor. Yani gülümsemesi, susması ve benzeri bütün davranışları rızaya delalet eder. Bazen de annelere daha rahat konuştukları için annelerine söylerler. Burada şöyle bir şey daha var. Genellikle şimdi herkes açık konuşuyor. Oraya, o tarafı bir kere bırakalım. Yani o susma busma bölümü gitti. Vallahi alem, ama yine de varlığını kabul edelim. Varlığını kabul ettiğimizde de kızlar kabullenmiyorsa hemen isyan ederler. Tevarını gösterirler. Tavrını alırlar. Hayır derler ve benzeri daha değişik şekillerde de tepkiyi gösterirler. Razı olduğunu kolay kolay ifade edemezler. Dolayısıyla susması da bu açıdan neyden sayılır? Rızadan sayılır. Bunu ifade eden, vurgu yapan bir başka hadis-i şerif daha var. Onu da okuyalım. Yeniden müzakereye dönelim. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Hadis müttefakun aleyh olan bir hadistir. La tunkehul eyyimu hatta tüste'mar. Dul olan bir kız kendi emri olmadan evlendirilemez. Burada tüste'mar, emri alınacak, ondan sonra evlendirilecek. Velel bikru, bakire olan bir kimse de hatta tüste'den izni almadan, rızası alınmadan evlendirilmemelidir. Birisine emir, birisine izin ifadesini kullanıyor. Kalu, dediler ki diyor peygamber, bu cümleler nedir? Peygamber Efendimiz cümleleridir. Peygamber Efendi böyle buyurunca sahabiler, ya Resulallah, keyfe iznuha, kız nasıl izin verecek diye soruyorlar. En teskut, susarak diyor. Diğer ifade ise susmasa da nedir? İznidir buyuruyor. Şimdi bu hadisler çerçevesinde şöyle yeniden bir değerleyip toparlanıyoruz. 1. Nikah nasıl olur? Oradan başlıyoruz. İçerisinde biz nikah bir ahitleşmedir. Yani taraflar şahitler önünde ne yaparlar? Rızalarını beyan ederler. Bu bir. İkincisi, nikah akdinde ayrıca mehir vardır. Mehir tayin edilmelidir. Doğru olan bu iki. Üçüncüsü, diğer mezheplere göre velinin izni olmalıdır. Hanefilerde bu lüzumludur, bağlayıcı değildir. Fark o. Lüzumunu inkar eden hiç kimse yok. çok defa Hanefilerde böyle bir şart yoktur derken sadece vedih hiçe sayılıyor gibi bir üslup var. Onun için tekrar etmek zorunda kalıyorum. Hanefilerde de velinin izni kıymetlidir. Ama icbari ve bağlayıcı değildir. Velinin haberi olmadan veya rızası olmadan kıyılan nikahlara nikah denilmez manası anlaşılmasın diye Hanefilerde denilir. Ama tekrar ediyorum, velinin izni de son derece önemlidir. Şimdi velinin izni var. Bütün bu şartların üzerinde bir şey daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde de başka şeylerde de vurguluyor. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Hukukuna riayet konusunda diyor, emaneti olarak aldınız. Allah'ın emanetine nasıl değer veriyorsanız öyle değer vereceksiniz vurguluyor. Bir şey daha diyor. Siz onları Allah'ın adını anarak kendinize helal edindiniz diyor. Allah adını anarak ahit verdiniz diyor. Buradan da bir şey anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Bir nikah akdi Allah adını anarak nikah olur. Nasıl kurban besmele ile kesilirse ve benzeri, müminin ve müminenin nikahı Allah'ın adını anarak olur. Onun için Allah'ın adının anılmadığı, hele de bilerek unutulduğu, bilerek dışlandığı bir nikah, nikah akdi değildir. Bunu unutmayacağız. Sonra geldik. Çok defa hayat tecrübesi insanlara yön verir, nasıl adım atacağını öğretir. Bazı şeyleri ikinci defa tecrübe imkanı yoktur veyahut da çok acı ve badireler atlatıldıktan bir daha geriye dönülemedikten sonra yapılabilir. Bazı şeylerin tamiri hiç mümkün değildir. Misal olarak ne gibi? Kırılmış bir vazoyu artık tamir edemezsiniz. Araba kaportası değil o, artık düzeltemezsiniz. Bazıları düzeltilir, bazıları düzeltebilse eksik kalır, bazılarını hiç düzeltmek mümkün değildir. Evlilik hayatı da insan üzerinde çok tesir bırakan, yıkıldığı zaman tamir edilemeyen birçok yönleri olan, geride acı ve derin izler bırakan bir hayattır. Bunun için hem korkuya kapılmadan ama hem de basite almadan, sadece duygu yönüyle hareket etmeden, aklı, mantığı ve İslam'ın emirlerini bir kenara bırakmadan iyi mukayese edilmeli, iyi ölçülmeli, karar iyi verilmeli, sonra da fedakarca davranmalıdır. Kişiler çok defa fedakarlığı nereden? Karşı taraftan bekler. Bunu zaman zaman dile getiriyorum. Bayanlarla konuşuyorsunuz, bir anlatmaya kalkıyorlar. Efendim diyorlar, evin erkeği şöyle olmalı değil mi? Bir sayıyorlar, inanın hepsi doğru. Söylediklerinin hepsi eksiksiz doğru. İş yerindeki öfkeyi eve taşıyor. Taşınmamalı mı? Evet, taşınmamalı. Geliyor çocuklar, babam geldi diye koşturuyorlar, şimdi yorgunum sizle uğraşamam diyor. Onları bir an evvel başından savmaya çalışıyor. Geliyor oturuyor, gözünü televizyona dikiyor, televizyondan ayrılmıyor, bizimle bir kelime etmiyor. Daha sıralayabilirim. Bunların hepsi olan şeyler. Bu iddiayı yapanlar haklı mı? Kesinlikle haklı. Şimdi o evin erkeğini çevirip getirsen şuraya, hanımdan şikayet desen neler sıralar? Bir hanım dediğin kapıyı güler yüzle açmalı. İçeri girer girmez dırdıra başlamamalı. Şu çocuk şöyle yaptı, bilmem ne yaptı, bilmem su kesildi, şuradan şu oldu. Evin dertleri benim sanki dükkandayken, iş yerindeyken, şuradayken dertlerim yetmiyor. Bir sürüsünde o sıralıyor. Evin hanımı dediğin yeme önüne vaktinde koymalı, sıcak koymalı. Şöyle etmeli, yani dert üstüne dert bindirmemeli, dert hafifletmeli. Say git aşağı doğru. Doğru mu? Doğru. Yanlış olan ne? Herkes kendi vazifesini değil öbürünün vazifesini çok iyi biliyor. Yanlış olan bu. Erkek demeli ki ben yuvama geliyorum. Dükkandaki dükkanda kaldı. Kafanın üzerinde hani dışarıdan, kardan, kıştan, köy yeri değil çok fazla gelmiyor. Gelince kapıya üstümüzde kar, tepemizde kar, sırtımızda kar, bacaklarımızda kar. Kapının önünde şöyle bir tepinirdik. Bize döke dökerdik. Niye karlar dökülsün diye. Kapının önünde tepiniliyor mu? Ne yapılıyorsa bu dertler de dışarıda kalmalı. Çocuğunu kucaklamalısın. Ailenle beraber olma. Ben böyle olmalıyım demeliydi. Daha önce söyledim. Bir yerde söylemiştim. Peygamber Efendimiz Tebuk'tan geliyor. Kaç kilometreden geliyor? 800 kilometreden geliyor. Neyle geliyor? Atla deveyle geliyor. Taksiyle gelmiyor. Kliması çalışan bir arabayla gelmiyor. Bilmem neyle? Ahşayla geliyor. Ne diyor Abdullah? Abdullah Cafer'in oğlu. Bir Resulullah'ın seferden döndüğünü duyunca diyor, koşarak onu şehir dışında karşılardık. Çocuklar olarak koşturuyorlar, Peygamber Efendimiz'i karşılamaya.

Diğer insanlara hoş geldiniz diyorlar ve bu kafile ilerliyor. Ta Mescid-i Nebi'nin önüne kadar böyle geldik. Resulullah binekten bizi orada indirdi diyor. Orada indik. Oraya kadar geliyorlar. Çocuk dünyasında sanki Tebu fetheden bu çocuklardır. Herkese havaya atan bunlardır. Ve çocuk dünyasında onu unutamıyor. Dönüp dökü tekrar tekrar anlatıyor. Ben de bir toplantıda takıldım. Evinize geldiğinizde Tebük'ten daha uzak bir yerden mi geldiniz dedim. Daha mı yorgunsunuz? Allah Resulü çocuğu kucağına alabiliyor, atına bindirebiliyor, gönlüne edebiliyor ve benzeri kendi tabii hanımlar da bunu hemen beylere karşı kullanmışlar. Doğru olan budur ama bunu kim kullanacak? Bunu kim düşünecek? Evin erkeği düşünecek. Evin kadını da bu insan yorgun argın geliyor. Haliyle yani yeri, zamanı, zemini gelince bir ihtiyaç varsa söylenir ama güler yüzle karşılayayım. Şöyle öleyim. Yani gelince insan evde huzur bulacak. Ama biz bunu yapmak yerine genellikle hep tersini, hep beklemeyi, hep de şikayet. Bir de şikayet yerine geldikten sonra, istenedikten sonra kişinin yapması da kaçar. Şikayete döküldükten sonra yapacaksa yapmayası da gelir. İnat biner, bu sefer şeytan da devreye girer. Ne yazık ki bu sadece aile hayatımızda değil, bütün hayatımız içerisinde böyle. Memurlara sor, daire amire dediğin şöyle olmalı diye. Bir başlarlar sana söylediklerin hepsi doğrudur. Dairenin amirine sor, memur dediğin şöyle olmalı demektir. Yani lep demeden leblebi anlayacak, koy yapıp gelecek, neticesinde problemsiz getirecek, şöyle diyecek, böyle diyecek. Devlet başkanına sor, o öyle. Buna bak, bu böyle. Herkes böyle. Askere sor, komutan dediğin şöyle olacak, komutanı iyi bilir. Komutanı sor, askeri iyi bilir. Öğretmen de talebeyi, talebe de öğretmeni iyi bilir. Öğretmen dediğin şöyle olacak. Adamın suratından düşen bin parça diyor. Yani şöyle diyeyim, vazifesini bilen insan olsa, bununla hareket eden insan olsa, yani gerçekten güzel olacak, böyle bir sıkıntımız var. Ama geri döndük. İlk önce biz buna nereden başlayacağız? Bu ailenin, yuvanın temellerini korurken başlayacağız. Bir velinin kızın rızası olmadığı, içinin kaynamadığı, kabullenmediği, birbirini görmek niçindir? Fıtrat fıtratı kabul etmesi içindir. Birbirini gör diye yani emrediliyorsa ve benzeri fıtrat için emrediliyorsa, dolayısıyla rızasının oluşup olmaması açısından bu önemlidir ve hadisen rızasını soracaksın. Bir velinin, tekrar ediyorum, kızını rızasını almadan razı olmadığı birisiyle evlendirmesi doğru değildir. Bir kızın da velisinin razı olmadığı, ufkunda tehlikeler gördüğü birisiyle evlenmesi doğru değildir. Doğru olan nikah ahdi ikisinin rızasının buluşmasıdır. Ancak bunu söylerken aklımıza bir şey daha geliyor. Hani ben hep takılıyorum ya. Eskiden çok yapılırdı, şimdi pek yapıldığını görmedim ama genç kızlara evlilik öncesi eğitim diye seminerler verilirdi. Sonra ailelere eğitim seminerleri vardı. Genç erkeklere evlilik öncesi seminerleri vardı. Ben de takılıyordum hep. Niye? Kaynanalara bir kaynanalık semineri yok diye. Son derece ihtiyaç var. Düzgün kaynana nasıl olunur? Kaynanalar ne yapmalıdır diye. Herkesin kendi vazifesini bilmeye ve ona göre davranmaya ihtiyacı var. Bunu şunun için söyledim. Babalar gerçekten kızını birisiyle evlendirmek isterken önce İslami şuurlama hareket ediyorlar. Bu istemeleri veya istememeleri Allah rızası için mi? Yoksa başka kaygılar mı var? Veya başka beklentiler mi var? Bundan endişe duyar hale geldik. Haliyle kaliteli insana ihtiyacımız var. Anneler de kaliteli olmalı, babalar da olmalı, yeni evlenmeye niyet eden taraflar da olmalı. Acı bir gerçek daha var. Son yıllarda ciddi bir şekilde kalite kızlar tarafına doğru kayıyor. Bana da sık sık soruyorlar, hocam böyle gidişle bu bir problem değil mi? Problem de. Problem kızlardan mı kaynaklanıyor? Yoksa eğitilmek, öğrenmek, ilerlemek, ufuk açmak, yeni bilgiler edinmek ve kaliteyi yükseltmek konusunda gevşek davranan erkeklerden mi kaynaklanıyor? Böyle de bir sıkıntı var. Biz şartları normal kabul edelim, geri dönelim. Babalar elbette ki kızlarını evlendirmeyi düşünürken dünyasını da ahiretinde hesap etmelidir. Hocam babalar geliyorlar, kızlarının günün birisinde nasıl bir vazife alacağını, nasıl alabileceğini,
başarısını

0: maaşının kaç olacağını. Biz namazdan bahsetsek onlar ondan bahsediyordu. Kızlarımızın veya çocuklarımızın dünya hayatını ve dünyada elde edebileceği maaşı ve makamı hesap ediyoruz. Pekala, hayat sadece dünya hayatından ibaret mi kabul ediyoruz? Mekkeli müşrikler de böyle kabul ediyordu. Hayat sadece dünyayla sınırlıysa evet. Ama o zaman zalim de zulmünde haklı. Mafyalar mafyalık da haklı. Dünya nasıl olsa dünya, yaptığın yanına kar kalıyor. Nasıl olsa zulmederek başkasının malına el koyanlar, kanını akıtanlar, gözyaşını döktüren zalimler haklı çıkar. Eğer biz ahirete de, ebedi hayata da ve sonsuz bir hayattaki huzura da inanıyor, gözle veriyorsak, çocuklarımızın dünyasını hesap ettiğimiz kadar ahiretini de hesap etmek zorundayız. Haliyle tekrar ediyorum. Biz dünyasını da ahiretini de, ikisini de unutmadan, İslamiyet bize dengeli yaşamayı emrediyor. Dünya hayatını da, dünya hayatı huzurlu olursa, o dünya hayatının içerisinde de güzel ameller işlerinize ahirette huzurlu ve güzel olur. Bu ikisini düşünerek mi kızı hakkında karar veriyor, yoksa başka beklentiler mi var? Olması gereken dünyasına da düşünecek, bu yüzden razı olmadığı birisiyle evlendirmeyecek, ahiretini de düşünecek, kızı razı olsa bile ahireti yönünden razı olamayacağı birine ve boş vaatlerine kızı vermeyecek. Duygusallık kanmayı kolaylaştırıyor. İnanmayı kolaylaştırıyor. Bu yüzden ciddi hatalar işleniyor. Bu nevi hatalara tekrar ediyorum düşülmemeli. Ama diğer taraftan da veliler ve babalar da Allah'ın Resulü'nün isteğinden başka, kızın rızasında gözetmekten öte başka gayeler peşinde kızını evlendirme, icbar ve zorlama yapmamalıdır. İslam'ın istediği, tekrar ediyorum, budur, doğru olan da budur. Şimdi Ayşe validemizden gelen bir şey daha var. Bir de ayrıca düğünün, hani hep diyoruz ya, ne yapılmalı? İlanı, şahidi içinde var, onu da söyleyeceğiz ama düğünün bir de ilanı var. Bu yüzden İmam Malik rahmetullahi aleyh düğünün ilanını şart koşar. Ayşe validemizden gelen bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "A'linu hâzen nikâha" "Bu nikahı ilan edin" "Ve ce'alûhu fil mesâcid" "Akitlerini camide kılın" diyor. Bu müstehaptır biliyorsunuz. Yani bizde giderek unutuldu. Bir nikah akdinin mescitte kılınma yapılması, hem Allah'ın evinde Allah'ın adını anarak, ahdini anarak yapılması daha güçlüdür. Dolayısıyla mescitlerde nikah kıyılması müstehaptır. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ Nikah akdini mescitte yapın. وَضْرِبُوا عَلَيْهِنَّ بِالدُّفُوفِ Düğünün ilanı için deflere vurun diyor. Yani düğün hüzün yeri değil, neşelenme yeri ve kaynağı olmalıdır diyor. Şimdi biz ya zıvanadan çıkacak şekilde çalgıyla dolduruyoruz, ya düğün evini cenaze evine döndürmeyi başarıyoruz. Bir de anneler nasıl olsa ağlar ya, hele de kına gecesinde öyle bir gayda yakıyorlar ki yiysen ağlama zaten. Anneyi ağlatıncaya kadar özel olarak uğraşıyorlar. Ne oluyor? Sonra düğünde de nasıl olsa gidiyor. Haliyle ağlayacak, cenaze evine çevirdik. Gittiğimiz yerlerde 15 dakikaya geçen konuşmayı doğru bulmuyorum. Yani bazı şeyler belli, bu vesileyle hatırlatma olur diye düğünde ve nikahta da hitbe vardır, konuşma vardır ama sınırı geçmemelidir. Bir de lüzumsuz şeylere de dalmamalıdır. Yani orayla ilgili olmalıdır. Kısaca konuşma var. Müzik düşkünlüğü, gümbürtüsü, zımbırtısı yüzünden ne oldu? Şimdi ona muhalefet ede ede biz de düğün yerlerine, tekrar ediyorum, matem evine çevir hale geldik. Eskiden yarışlar yapılırdı. Ufak tefek yarışlar, ufak tefek piyesler, değişik. Bunun için bir düğün ekibimizin olması lazım. Bu ne şeyleri yapacak, bazı şeyler organize olmaz. Şaka, latife, hediye dağıtımı, şu bu gibi ne olmalı? Bir şeyler geliştirilmeli. Mekke'de bizim basit olarak böyle talebe arkada birisi düğün olacağı zaman bir ekibim vardı. Organizeye çok ihtiyaç duymayan şeyleri yapardık. Çok da yani güzel şakalar bulurduk. Onlar da olurdu ama basit olarak bir şey söyleyeyim. Diyelim ki 20-30 tane hediyemiz olurdu. Hediyeler içinde bir çekiliş için dağıtırdık. Diyelim ki 200-300 tane numara dağıttık. Şimdi diyelim ki 43 numara. Kim? Ayağa kalkıyor. Benim diyor. Ona şu kadar bir kocaman bir şey veriyoruz. Nedir o? Karton veriyoruz. İçindekini açıp millete göstermek zorunda o da. İçini bir açıyor bir kabak çıkıyor. Bütün millet kılmaktan geriliyor. Birisine emzik çıkıyor. Bir tanesine bulaşık önlüğü çıkıyor. Bilmem ne derken millet yani kimisine ciddi, kimisine şöyle, kimisine böyle, kimisine boks eldiveni şeklinde o patlıcanlar var ya patlıcan bilmem ne millet kimisine güzel bir kitap. Kısaca bir neşe kaynağı oluyor. Bunun gibi 3-5 tane yapmak ortalığı şenlendirir. Ve benzeri yani kısaca düğünlerimiz düğüne benzemiyor. Düğün tekrar ediyorum neşe ve şenlik yeri olur bu doğru. Fazla aşırı müzik de çok doğru değil. Daha önce de söyledim kızlarımız duygusaldır. Bir müddet sonra müziğin temposuna bir bakıyorsun çevrede onu da unutuyorlar şunu da unutuyorlar hafifleşiyorlar ortalık toz duman oluyor. Bu konularda yani ne ifrata ne tefrite düşen insan olmamalıyız. Bir kız gelerek Ayşe validemize sığınmıştır. Ve kızcağız gelerek Ayşe validemize inne ebi zevveceni min ibni ahihi babam beni kardeşinin oğluyla yani kızı ne yapar amcaoğluyla evlendirmişler. Liyerfa bi hasisetehu ve ene karihetun. Bu insan beni kendi değerini yükseltmek için, düşük değerini yükseltmek için falanla evlendirdi diye yükseltmek ve sözü de ne söylüyorsa onun sözü olur dedirtmek için diyor. Razı olmadığım birisiyle evlendirmek istiyor diyor. Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e müracaat ederek bu evliliği durdurmuştur. Peygamber Efendimiz'in gelişi beklenmiştir. Peygamber Efendimiz durdurmuştur. Ama biliyorsunuz daha sonra bu kızcağız yani ben bu evliliğe bir iki rivayet var bununla bu evliliğe razıyım. Ama bunun gibi yapılan nice hadiseler var. Kızların kendi rızası alınmadan da şey yapılmış. Kızların rızası alınmadan kendi kanaati öğrenilmeden fıtrat fıtratı kabul eder mi etmez mi değerlendirilmeden bu nevi evlilikler yapılıyor. Bunun doğru olmadığını insanlar bilsin arzu ediyorum demiştir. Demek ki dirayetli bir kızmış. Dolayısıyla böyle bir şeye müracaat etmiştir. Bu Sünen-i Nese'yi'de nakledilen bir rivayettir ve isnadı da sahihtir. Peygamber Efendimizin de yine Ebu Hureyre'den gelen şöyle bir hadis-i şerifi var. Babalar da veyahut da veliler de çocuklarını evlendirmeme konusunda aşırı seçici olmamalıdırlar. Aşırı seçici şu demek yani şu olarak bir insan gelmiş ahlakı güzel evini geçindirebilecek durumda bu insan ahlakı güzel kendi güzel ameli güzel daha üst rütbe bekleyen insan olmamalıdırlar bu giderek belli bir yaştan sonra durumu zora sokar bu yüzden şöyle takılıyorlar bu bilgi doğrudur halk tecrübesidir hadis madis değildir halkın söylediği sözdür bütünüyle doğru olmasa da hakikat payı vardır. 20 yaşına kadar evleneceksen iki gözünü birden aç diyorlar. Yani dikkat et tuzaklara düşme demek. 20 yaşından 39 yaşına kadar evlilik devresinde gözünün birini kapat. Çok seçici olma demek. 30 yaşına gelmişsen iki gözünü birden kapat diyorlar. Bu bir hakikaten habercisidir. Peygamber Efendimiz de bu hadis-i şerifinde اِذَا خَاتَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُرُقَهُ sizden birisi geldi, kızınızı istediyse bu da siz de bu insanın dininden yani İslam'ı yaşayışından ve ahlakından razı iseniz فَزَوِّجُوهُ kızınızı onunla evlendirin. Başka şartlar aramayın diyor. اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوا şayet böyle yapmazsanız aşırı koruyucu hale dönerseniz tekun fitnetun fil ardi yeryüzünde fitne yayılır ve fesadun arid geniş bir fitne fesat meydana gelir alanı açılır. Bir hoca efendi için bahsediyorlardı. Kızını isteyen gence vermiyor. Kendisi seviyeli bir insan olduğu için veresi gelmiyor. Ama daha sonra o kız kaçtı. Bu ve benzeri sıkıntılara da sebep oluyor. Yani aşırı zorlama, aşırı koruma da bunu getiriyor. Bir şey daha var. İstisnası olmamakla beraber babalar kız evlendirme konusunda daha hassastırlar. Kolay kolay kızlarını veremezler. Anneler de gelin alma konusunda hassastır. Daha çok hassasiyet bir de evlendirdikten sonra daha çok ortaya çıkıyor. Oğlanını kıyamazlar. Bu ve benzeri insan, bu Allah'ın emri. Cenab-ı Allah erkek ve kadın olarak yaratılmış. Günün birinde bu insanlar yuva kuracaklar. Sen niye çalışacaksın? İyi, düzgün yuva kurmasına çalışacaksın. Biraz da Cenab-ı Allah'a tevekkül edeceksin. Ne demek? Bilmediğin şeyler ortaya çıkar. Hastalıklar ortaya çıkabilir. Huylar ortaya çıkabilir. İlk önce ne yapacaksın? Fıtrat fıtratı kabul ediyor mu? O. Sonra ahlakı nasıldır? Edebi nasıldır? Karakteri nasıldır? Karakterler, bakın bilgiler değişebilir. Bilgiler çoğalabilir. Bilgiler gelişebilir. Ama karakterler çok çok zor değişir. Hep %100 değişmez demeyeyim. O kadar serttir ki elmas taşı gibi kolay kolay aşınmazlar. Sırtınızdan gömlek çıkarır gibi karakterinizi bir anda değiştiremezsiniz. Çok zorlarsanız basamak basamak indirebilirsiniz veya çıkartabilirsiniz. Bu yüzden karakter değişmesini bir günde, iki günde, bir haftada beklemek doğru bir davranış değildir. Tekrar ediyorum, bilgi ve kanaat değişebilir ama karakter kolay kolay değişmez. %90 oranında hiç değişmez. Böyle bir şeydir. Onun için şahısların karakterlerini, huyları hakkında buluşarak değil. Ben nelerden hoşlanıyor anlamadım. Nelerde beğenir, neleri beğenmez bilemedim. Bunun için yeniden görüşme değil. Çalıştığı yerden, okuduğu okuldan, aile ocağından, çevresinden, arkadaşlarından belli olur. Buluşmayla belli olmaz. Bu yüzden insanlar takılırlar. Kişiler nişanlılık devresindeki gibi hareket etseler boşanmalar %70-80 azalırmış. İflaslar da %70-80 çoğalırmış. O devredeki yata tavırların bu asıl tavırlar olmadığı, karşı tarafı razı etmeye yönelik olduğunu ifade eder. Ki bu bir hayat gerçeği olarak doğrudur. Bu devredeki hal ve hareketler daha sonraki yıllarda da çok defa silah olarak kullanılır karşı tarafa. Bu yüzden ne yapmak zorundayız? Dikkat etmek zorundayız. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta isimli eserinde şöyle bir ibare var. Bir kere şahitsiz, yani nasıl velisiz nikah yoksa şahitsiz nikahında olmadığı ile ilgili hadis vardır. La nikaha illa bi şahideyn. Nikah ancak iki şahitle olur şeklinde. Nikahta ya iki şahit, erkek şahit olmalıdır ya bir erkek şahit, iki kadın şahit olmalıdır. Bu nedir? En azıdır. Şahit 3, 4, 5, 6, 7 olmaz değil. Ama en az iki erkek veya bir erkek, iki bayan olacak. Neden 4 bayan değil? Yani iki bayan bir erkek yerine geçiyor. Dolayısıyla neden 4 bayan değil? Şöyle bir şey vardır. Bayanların şöyle bir huyu vardır. Yani şu demenin de bir manası yok. Daha duygusaldırlar. Tek kelimeyle küstüğü dağın odununu yakmazlar. Kırıldı mıydı? Hepsini birden defterden siler. Nikahını bile siler alimallah. Kadının bir tanesi çok ağır bir söz söylemiş. Karşı taraf ayaklanmış. Kavga, dehşete gidecek. Bu mutlaka bunu söylediğine göre işin içinde bir iş vardır diyor. Kadına soruyoruz. Bak Allah'tan kork. Bir yuvayı dağıtmak üzeresin. Böyle bir şeye mi şahit oldun? Ne bileyim ben diyor. Kızdım söyledim. Ya etme kızım, söylemekle değil. Bak karşıdaki ailede kazan kaynıyor şu anda diyorsun. Kaynatmasın ama bana ne diyor. Şimdi dolayısıyla kadınların hafızası iyidir ama şunda iyidir. Hoşlarına giden veya öfkelendikleri bir şeyi hiç unutmazlar. Aradakilerini unutabilirler. Yani kıza deftere yazmadıklarını, dikkatlerini çekmeyenlere, çok ehemmiyet vermediklerini defterden silebilirler. Öbürlerinde çok hassastırlar, bunda değiller. Bu yüzden dolayısıyla böyle bir şey vardır. Bu fıtrata uygun değildir. Bir şey daha var esasen. Hanımların da ikide bir de mahkemelere gidip oralarda bilinen şahit makamda getirip götürmeleri çok uygun değildir. Yani eskiler Yani hanımlarına bu nevi mahkemelere getirilip götürmesi çok uygun bulmamışlardır. Bu fıtrata da çok uygun değil. Bir de hakimler günümüzde hele eskilerden böyle kaşları çatık olurlar. Yani kadına bir iki acı söz söylese, adam gibi söylesene falan filan diye ki ben 80 yaşındaki bir insana ne saçmalıyorsun dedi. Yani hakim ne saçmalıyor? İnan ben adamın dediği şeyi anladım. Hakim dersine çalışmadan gelmiş anlamadı. Adamın demek istediğini ben anladım. Ama adam cümleyi yaşlı insan düzgün kormuyor. Ne saçmalıyorsun dedi. Adam gibi konuş dedi. 80 yaşındaki babasından daha büyük insana. Bir kadın olsa çeker gider. Şahitlik de düşer. Hani Temel'e gene demiş derken, yani hakim bey demiş ben bu adamı tanımıyorum demiş Temel'e. Ulan demiş beni tanımıyor musun? Tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum demiş. Gitmiş şahitlik. Şimdi onun gibi geçer gider bir de şahitlikten olunur. Yani böyle bir şey de var. Hayırlısıyla dolayısıyla olması gereken nikah böyledir. Ama İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhin dediği gibi nikah umuma ilan edilirse artık diyelim ki Ali ile Fatıma'nın evliliğini sadece şahitler duymamıştır. Kim duyuyor? Bütün millet artık duyuyor. Bu ilan tamamlayıcısıdır, kemalidir. Dolayısıyla nikah akdi de olmalı, ilan da olmalı. Peygamber Efendimiz sünneti gereği düğün yemeği de olmalı ve düğünde neşeli olmalıdır. Bunun gibi. Hani Anadolu'da da yaygındır. Ne diyorlar? Koyun geldi, kuzu geldi. Okucudan yazı geldi. Hacı Osman'ın kızı geldi. Hadi gari sen de gel diyor. Herkes geliyor. Herkes gelecek. Herkes bilecek ki o düğün düğün gibi olacak. Ondan sonra da herkes tebrik edecek. Herkes dua edecek. Yani güzel olan budur. Ama giderek dediğim gibi bu gibi şeyleri biraz unuttuk. Hele de şehir hayatının içerisinde kendi akrabaları bile gelemiyor. Artık İstanbul'un bir de curcunası, trafiği, mırafiği deyince düğünler köy ve kasaba yerlerindeki gibi düğün olmuyor haliyle. Düğün, yani inanın köylerdeki, kasabalardaki, çimenlikteki düğün bana en lüks düğün salonundaki düğünden daha hayırlı ve daha güzel görülüyor. Öyle olmasında fayda var. Geri geldik. Hazreti Ömer'le ilgili bir hadise. Buna ne diyorduk? Daha ziyade eser diyoruz. Yani eser sahabiden gelince İmam Malik bunu Muvatta'nda zikrediyor. Enne Umar ibn-i Hattab utiye bi nikahin lem yeşet aleyhi illa raculun ve mraatun. Bir nikah akdiyle evlenmiş bir eş getirildi. Ama şahidi bir kadınla bir erkek sadece. Fekale hâdâ nikâhut sırrı. Bu gizli nikahtır diyor. Bu nikah gizli nikahtır. Ve lâ ucîzuhu, böyle bir nikah akdini caiz görmüyorum diyor. Bu nikah nikah değildir diyor. Ve lâ kuntu tegaddemtu fîhî, benden önce yaşanmış olsaydı la recamtu diyor. Recm ederdim sizi. Elim kolum bağlı recm edemiyorum ama bu nikah nikah değildir diyor. Benden önce böyle karşı iki tarafın rıza gösterildiği, şahitleri eksik de olsa olduğu bir nikahta biliyorsunuz bir de had cezaları içine şüphe girdiği an hemen düşerler. Yani bir alta bir alta düşerler derece derece. Benden önce şayet yaşanmış da recm edilmiş olsaydı gözünüzün yaşına bakmazdım diyor. Adam gibi herkesin duyacağı, herkesin bileceği, şahitlerin normal şahitliğini yapacağı bir nikah akdi yapınız diyor. Haliyle gizli kapaklı değil, nedir insanların bileceği, çok defa nikah akdinde velinin de hazır olacağı, kızın velisini kastediyorum birinci de nikahlar yapınız, doğru olan budur. Çok defa dini nikahlar formalite, belediyenin nikahı asıl kabul ediliyor bizim namazın yazdığı insanlarımız tarafından. Damatla geline diyor ki yanınıza birkaç kişi alın, şahit alın, gidin tür nikahı kıydırın getirin. Yani bir sıradan ne yapalım, dini nikah çıkaralım. Biz de zaman zaman gel nikah bu. Belediye memurun konu deftere kayıttır. İslam nazarına başka bir değeri de yoktur. Lüzumlu mudur? Lüzumludur. Neden lüzumludur? Çünkü sicile geçmeli. Bu hukuk korunması için de lüzumludur. Yarın nesebin sıhhati için de kayda geçmesi için de lüzumludur, kıymetlidir. Ama deftere kayıttan ibarettir. Hiç kimse Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir şeyi ne belediye reisi, ne belediye reisinin adına nikah memuru, ne de vali, ne de devletin cumhurbaşkanı helal etme hak ve salahiyetine sahip değildir. Allah'ın haram kıldığı bir şey, Allah'ın helal olma ölçülerine verdiği ölçülerin içerisinde ancak helal olur. birisinin ilanla ona helal veya haram etme yetkisi, salahiyeti yoktur. Bugün kanunlara bakarsanız içki serbesttir. Helal mi diyeceğiz? Zina serbesttir. Helal mi diyeceğiz? Şerefsizliğin ta kendisidir. Bu ve benzeri. Haliyle doğru olan budur. Olması gereken budur. Dikkat edilmesi gereken de budur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu cümlesini unutmayınız. Eğer önceden olsaydı canınıza okurdum diyor. İkaz ediyor. Hazreti Ömer'in bu nevi nikahlanmalarda titiz olunduğu yine bilinen bir gerçekliktir. Şimdi geri dönüyoruz. Yuva gerçekten kıymetlidir. Kurulurken bile onu sağlam temeller üzerine kuracağız. Dibine içki dökülmeyecek. Dibine masiyet dökülmeyecek. Dibine çirkeflikler dökülmeyecek. Dibine bayağılıklar dökülmeyecek. Sağlam zemin üzerine sağlam bir yuva kuracağız. O yuvanın içerisini de İslam'ın nuruyla aydınlatmaya çalışacağız. Kurulurken tarafların rızası olacak. Kızların rızası olacak. Veliler bunu ihmal etmeyecekler. Velilerin rızası olacak. Kızlar bunu ihmal etmeyecekler. Hedef ve gayemiz yuvamızda da yarınımızda da Allah'ın rızasını elde etme gayreti, ümidi, hayali olacak. Öyle olursa huzur diyoruz. Allah'ın hukukunu tanımayan insan gün gelir insan hukukunu da tanımaz. Allah'ın hukukunu rahat çiğneyebilen insanlar kendi nefsiyle uyuşmadığı zaman kul hukukunu da hiçe sayarlar. İradeleri güçlü olmayan insanlar bugün irade şuraya meylediyorsa esen bir rüzgarla başka tarafa da meyledebilir. Bu konularda basiretli olacağız. Cenab-ı Allah yuvalarınızı feyiz ve bereketle aydınlatsın. Gelecek günleriniz hayırlı olsun. İnşallah kıyamete kadar devam edecek salih, nezih bir neslin gayreti, azmi ve kurucusu olarak inşallah Rabbim bizlere nice güzel, hayırlı yuvalar nasip etsin. Cenab-ı Allah'ın feyzi, bereketi, rahmeti üzerinize olsun dedik, noktaladık.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinledik.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz

Artık isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ehabbukum ilallahi ekallukum tu'uman. Allah-u Teala'ya sizin en sevgili geleniniz, Allah-u Teala'nın sizleri en çok sevdiği kimse kimdir? Ekallukum tu'uman, yemeği az olandır. Ve akaffukum bedenen, ve beden yönünde de hafif olanınızdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle buyuruyor. Allah-u Teala'ya en sevgili geleniniz yemeği az olan ve beden yönünden de hafif olandır diye buyuruyor. Burada tabii iki mana var. Bir, oruç tutmaya kinaye var. Yani oruç tuttuğu zaman insan hayliyle ne yapacak? Az yer. Bu bir. İki, az yemeye teşvik var. Az yeme noktasında teşvik var. Allah-u Teala insanı böyle mükemmel bir şekilde yaratmış. Yani insanın şu organlarını incelendiği zaman görülüyor ki bir mucize. Böyle her şey yerli yerinde. Allah-u Teala her organa ayrı bir güzellik vermiş. Ayrı bir özellik vermiş. Ve hepsi muhteşem bir şekilde çalışıyor. Hani Rabbül Alemin diyoruz ya, bütün aleme düzen koyan, nizam koyan, intizam koyan. Bu şekilde Allah-u Teala da bedenimize öyle güzel bir nizam koymuş. Şimdi bir beden 60 kilo, 70 kilo, neyse 80 kilo olabilir. Bu şekilde de yani kalıbına göre. Ona göre de bedendeki uzuvlara, ağzalara, organlara öyle bir yük yüklemiş. Şimdi siz 60 kilo veya 70 kilo normal bir beden çekeceğini, işlevini görebileceği bedene 90 kilo, 100 kilo daha büyüğünü yüklerseniz ne yapar? O organlar düzenli bir şekilde çalışamaz, zorlanır. Zorlanırsa da ne olur? Hastalık meydana gelir. İşte bu nedenle kişi ne yapacak? Yemesine, içmesine dikkat edecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü koymuş. Diyor, yiyecekseniz 1/3'ini yiyecek olsun, 1/3 su olsun, 1/3 de boş olsun. Bu şekilde olursa beden rahat eder. Ha sen çok yersen o zaman ne olur? Sen onu taşırsın, o seni taşımaz. Az yersen o seni taşır, çok yersen sen onu taşırsın. O zaman vücuda ağırlık olur, vücutta hastalık olur, çeşitli çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu nedenle Allah-u Teala ölçüyü koymuş. Ne diyor? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Çünkü bu da Allah-u Teala'nın bir emri. Ha, ama israf etme yok. Aşırı yok. Çünkü önemli olan nedir? Yemek yeme, içme. Ondan sonra da daha önemlisi onun hazmedilmesi. Eğer vücut onları hazmedemezse hastalık başlar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize işaret ediyor. Çok yemek yemenin zararları da çok. Çünkü gaflet verir, uyuşukluk verir, düşünmeyi engeller, çok uyumaya sevk eder. Bu şekilde kişinin günlük hayatını engeller. Ama az yediği zaman da insan rahat eder. Zaten bir insanın bedeninin güçlü olarak ayakta durması, ibadetlerini güzel bir şekilde yapabilmesi veya yaptığı işlerde güç kuvvet sahibi olması ve o kadar yemesi onun üzerine bir vecibedir. Öyle yiyecek. Hani ne kendini böyle riyazat dediğimiz günlerce, aylarca aç bırakmak suretiyle böyle bedeni zayıf düşürecek, bu da asla olmaz. Çok aşırı yemek yemek de olmaz. Yemek üstüne yemek yemek yine olmaz. İşte her konuda olduğu gibi dinimiz ne yapıyor? bu konuda da bize emirler veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyevi hem uhrevi konularda ne yapıyor? Bize talimatlar veriyor, bize yol gösteriyor. Bütün hastalıklar tabiplerin deyimiyle mideyi doldurmaktan, şifa da sıhhat esaslarına riayet etmektendir. Biz de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz buna. Harun Reşid'in Nasrani bir doktoru varmış. Bir gün Ali bin Hüseyin bin Vakidi'ye bir soru soruyor. Diyor ki, sizin kitabınızda tıp ilmine ait bir şey yok. Halbuki ilim, ilmi ebdan ve ilmi edyandır. Yani beden ilmidir ve din ilmidir. Ama diyor, sizin kitabınızda ben böyle bir şey görmedim. O diyor, nasıl görmedin? Bak diyor, ben sana söyleyeyim diyor, söyle. Allah-u Teala bir ayetinde sadece o ayetin yarısında bütün tıp ilmini toplamıştır diyor. Bir söyle bakayım nedir? O da hemen diyor, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İşte diyor, bak bu kadar. O zaman adam şaşırıyor. Peki diyor, sizin peygamberinizden bu konuda bir bilgi daha var mı? Bir şey gelmiş mi? O da diyor ki, bak peygamberimiz ne diyor? Mide bütün hastalıkların evidir. Diyet etme pehriz ise bütün devaların başıdır. Peygamberimiz bu şekilde buyurmuş. O da diyor ki, gerek bu ayet gerek bu hadis, tıptaki doktorlara, hatta Kalinus varmış, meşhurmuş bu tıp ilminde, demiş ona bile bir şey bırakmadı. Bu nedenle her zaman söyleniyor, bir koruyucu tıp var, bir de tedavi. Yani hasta olmadan önce hastalıktan korunma. Bakın, İslam dininin getirdiği ana prensipler, gerek yeme içme noktasında olsun ve gerekse bütün her şeyde olsun, bir iş olmadan önce onun önlemini alıyor dinimiz. Yeme içmede ne diyor? Ölçüyü koyuyor. Hasta olmadan önce koruyor, bedeni korumaya sevk ediyor. Yine aynı şekilde zina mesela, zina yaklaşmayın diyor. Ve zinaya götürecek bütün yolları İslam kapatıyor. Yani sen bütün yolları açarsın, her şeyi ortaya koyarsın, ondan sonra o iş fiil olmuş. Yok, İslam öyle değil. İslam'ın getirdiği ana prensip, daha bir şeyin oluşmadan önce, kötü olan bir şeyin, suç olacak bir şeyin, günah olacak bir şeyin daha oluşmadan önce onun önüne engeller koyması. İslam'ın getirdiği prensip bu. Şimdi ne yapıyor adam? İçki satılıyor, içkiyi alıyor, içiyor. Zaten kafası dumanlanmış, sarhoş olmuş, aklı dengesini kaybetmiş, düşünmeyi kaybetmiş. Zaten içki nedir? Aklı gidericidir. Ondan sonra arabaya biniyor. Ya gidiyor bir yere duvara çarpıyor, kendisini arabaya, bedenine zarar veriyor, insanların evine zarar veriyor. Ya da daha kötüsü, başka bir insana çarpıyor, o insanın hayatına kastediyor. Ya da insanın sakat kalmasına sebebiyet veriyor. Değil mi? Bakın, İslam neyi getirmiş? Ha, daha başında o içkiyi yasaklamış. İşte tıp ilminde de aynı şekilde ne yapıyor? Az yiyeceksin diyor. Ölçüyü koymuş. Çünkü açlıkta ibadete devam kolaylaşır. Beden aç olursa, tam böyle tıka basa dolmazsa sıhhatli olur. Yine az yediği zaman kalp rahat olur, düşünmesi olur, kalp incelir, ince düşüncelere oluşur. Biraz da açlık gördüğü zaman Ramazan'da ne yapar? Fakir ve fukaranın, açlık içerisinde olan gariplerin halinden anlar, onlarla hemdert olur ve kalpteki şımarıklık gider, büyüklenme hissi azalır. Niye? Kendini bilirsin, kendini anlarsın, aciz bir insansın. Ufacık bir yemek yemediğin zaman ne hale geliyorsun? Sendeki tekebbür, kibirlenme ortadan kalkar. İşte bu nedenle açlığın faydaları büyük olduğundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle buyuruyor. Bedeni hafif olacak. Ondan sonra yeme içmesi de az olacak. Bu şekilde bize özet getiriyor. Biz de inşallah buna dikkat edelim. Yemek üstüne yemek yeme nedir diyor? Ölümdür. Kişiyi perişan eder. Acıkmadan yemeyecek. Hani meşhur bir hadis var ya, hepimiz de biliyoruz ama maalesef uygulamıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir yabancı, bir Fars doktor geliyor. Bir yıla yakın uzun bir müddet orada kalıyor, Müslümanların içinde kalıyor. Fakat kendisine ben rahatsızlandım, hastayım diye gelen olmuyor. O da diyor ki, artık benim burada bir işim yok. Çünkü o zannediyor ki, hani ben Müslüman olmadım, gayrimüslimim, bu Müslümanlar da bana onun için gelmiyor diye düşünüyor ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu arz ediyor, anlatıyor. Resul-i Ekrem işte tıp ilminin kaide kuralını anlatıyor. Bedenin sağlıklı olabilmesinin kaidesini söylüyor. Ne diyor? Benim ashabım, bu insanlar çok acıkmadıkça yemek yemezler. Daha karınları tam doymadan da sofrayı terk ederler. Kalkarlar. Adam diyor ki tamam o zaman. Tıp ilmi budur. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz tıka basa. E şimdi zaten önemli olan hazmedebilmesi. Midenin hazım göstermesi, çalışabilmesi. E tıka basa basılmış nasıl olsun? Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh bir davete icabet ediyor. Yemek yeniyor. Kalkıldıktan sonra böyle bir bitki varmış. Onu getiriyorlar. Diyorlar bundan alır mısın? Hazreti Ömer bu nedir diyor. İşte bu yemeği hazmettirir. Onun için kullanıyoruz. Hazreti Ömer subhanallah diyor. Bir müminin böyle bir şeye ihtiyacı olabilir mi? Çünkü niye? Müminin önderi peygamberimiz. Peygamberimiz de ona yolu göstermiş. Allah-u Teala Kur'an'da yiyiniz içiniz israf etmeyin diyor. Peygamberimiz de ne diyor? Daha karnınız tıka basa dolmadan kalkın. Açlık hissi biraz yatışır. Tam da tıka basa doymadan kalkın diyor. E böyle bir kimsenin böyle bir maddeye ne ihtiyacı olacak? Hazmettirici bir maddeye ne ihtiyacı olacak? E şimdi biz Müslümanlara bakıyoruz günümüzde. Tıka basa doyuyoruz, yiyoruz. Onu hazmettirmek için artık maden suyuydu, şuydu, buydu. Onun derdiyle uğraşıyoruz. Onlar nerede, biz nerede? Sağlığımızı iyi tutabilmemiz için zaten bakıyorsunuz. Böyle hep tıp ilminde anlatılıyor. Hastalıkların büyük çoğunluğu böyle sindirim sistemiyle ilgili. Hep hastalıklar oradan oluşuyor. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Hastalıklardan ve sağlığına dikkat edenlerden eylesin bizleri. Ve bu hadisin şumuluna girmeyi bizlere nasip eylesin. Nasıl olacakmışız? Ha, yeme içmemiz az olacak. Bedenimiz de hafif olacak. Allah bizleri onlardan eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكِ İşte bir kural daha. Hayatta mutlu olabilmek için, toplumsal huzurun sağlanması için, dediğim gibi ailede, çevrede, toplumda, okulda, iş yerinde, her yerde toplumsal huzurun sağlanması için temel kaidelerden birisi de bu. Nedir? Kendi nefsin için sevdiğin şeyi insanlar için de sev. Peygamberimiz bize bu şekilde buyuruyor. Bir kural koyuyor. Sen neyden hoşlanıyorsun? Yapılmasını istiyorsan aynı şekilde o insanlar için de aynısını iste. Ölçü bu. Huzur bu. Sen neyi seviyorsun? Sana hürmet edilmesini seviyorsun, sana saygı gösterilmesini istiyorsun, sana iyi davranılmasını istiyorsun, seninle böyle derdin olduğu zaman dertlenmesini istiyorsun, bir işin düştüğü zaman o işin halledilmesini istiyorsun, değil mi? Yemek istiyorsun, yiyecek istiyorsun, ev istiyorsun, şunları istiyorsun, bunları istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? İnsanlar için de bunu isteyeceksin. Onları da insanlar için seveceksin. Ev yaşantısında düşünün mesela bir aile. Ailenin huzurlu bir geçimi olması için bu kaideyi, kuralı koyduğumuz zaman ve bu kurala anne, baba, eş, koca uyduğu zaman sorun olur mu? Olmaz. E çünkü bir koca, bir eş ne yapacak? Kendi neyden hoşlanıyorsa düşünecek ki ben şunu seviyorum, ben bundan hoşlanıyorum, eşim de bundan hoşlanır. Değil mi? Ve o şekilde ona davranacak. Kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa, güzel bir şekilde muamele görmek istiyorsa ne yapacak? Onun için de aynısını isteyecek. Çocuğuna davranırken de kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa o şekilde çocuğuna davranacak. Kardeşleriyle, akrabalarıyla veya iş hayatında, çarşıda, pazarda, toplumda, her alanda bu prensibi kendisine ne yapacak? Düstur edinecek. Huy edinecek, tabiat edinecek. Ha kendini bunun zıttını da düşündüğümüz zaman da ne olacak? Ha kendin için istemediğini de başkası için de istemeyecek. Nasıl sen kendine küfredilmesini, hakaret edilmesini, küçük düşürülmeyi, kendi malına, namusuna söz getirilmesini istemiyorsan aynı şekilde ne yapacaksın?
1: insanlar için de aynısını düşüneceksin ve istemeyeceksin. Ama maalesef ne var? Şu anda böyle egoizm diyoruz ya, benlik, kendi benliğini, sadece kendisini düşünüyor, kendi rahatını düşünüyor, diğer insanlar onun için önemsiz. O felsefeyi şöyle özetlemişler: sen çalış, ben yiyeyim, sen öl, ben yaşayayım. Bugün bu felsefeye gelmiş insanlar. Hatta şairin biri bunu şiir haline getirmiş. Bugün öyle. Başkaları çalışacak, o onun sırtından geçinecek. Başkaları ölecek, o yaşayacak. Böyle olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Bu canavar mantığıdır. İnsan olanda da böyle bir düşünce ve mantık olamaz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her işte önder olan, rehber olan, bize yol gösteren, bize merhametli olan peygamberimiz hayat düsturlarını öğretiyor. İşte diyor, düsturun birisi de nedir? Kendin için istediğin, sevdiğini insanlar için de iste ve sev. Kendin için bir şey istemiyorsan onu da isteme, yapma. Bu ölçü ve kuralı hayatımıza iyi uygulayalım, yerli yerinde uygulayalım. O zaman hem kendimiz rahat ederiz, hem karşımızdaki insanlar rahat eder, hem ailede, hem toplumda, her yerde huzurlu, düzenli, hem de bütün dünyada huzurlu, güvenli bir hayat oluşur. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: Ahibbul araba li selasin. Arabı şu üç şey için seviniz. Li enni arabiyyun makakiben arabım. Vel Kur'anu arabiyyun. Kur'an Arapçadır. Ve kelamu ehlil cenneti arabiyyun. Ehli cennetin lisanı, dili Arapçadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor: Ahibbul araba, arabı seviniz. Ve bekauhum, onların bekası, var olmaları, devam etmeleri. Fe inne bekauhum nurun fil islami, İslam'da bir nurdur. Ve inne fenaehum, onların yok olması, yıkılması, kaybolması ise zulmetun fil islami, İslam'da bir zulmettir, bir karanlıktır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyurmak suretiyle önemli bir ders veriyor. Şimdi ırkçılık, İslam ümmetini bölmek, parçalamak için ortaya konmuş en büyük fitnelerden biridir. Müslümanlar bu fitneden uzak duracak. Irkçılık fitnesinden uzak duracak. Allah-u Teala bizleri kabileler olarak, ırklar olarak yaratmış ki bu da Allah-u Teala'nın ayetlerinden birisidir. Yani işarettir. Bizim için ders almamız gereken işarettir. Kur'an'da da Allah-u Teala bizlere diyor, tanışasınız diye, birbirinizi tanıyayım, birbirinizle beraber olun diye ne yapmış bizi? Böyle yaratmış. Irklar olarak, kabileler olarak, aşiretler olarak yaratmış. Yani üstünlük nedir? Üstünlük ancak takvadadır. Kim çok Allah'tan korkuyorsa, Allah-u Teala'nın emirlerine yapışıyorsa, yasakladıklarından sakınıyorsa, helal ve haram hududunu iyi biliyor, onu koruyor ve aradaki o şüpheli olanlardan da kaçınıyorsa, mekruhları da terk ediyorsa, gerçek üstün olan odur. Üstünlük ancak diyor takvadadır. Takva olan üstündür. Yoksa şuradan gelmişin, şu soydan, şundan, bundan gelmişin, yok. Bu nedenle İslam ümmetini parçalamak, birbirine düşürmek, arada fitne ve fesat tohumları ekmek için o güçlü birliği yıkmak gayesiyle ne yapıyorlar? Irkçılık gayesi. Ne? Irkçılığı ortaya, asabiyeyi ortaya atıyorlar ki Peygamberimiz bunu yasaklamış. İslam dini bunu yasaklamış. Ölçü nedir? Allah'tan korkmadır. Ha ama herkesi bir kavimden, bir milletten yaratmış. Zaten özüne de baktığınız zaman hepiniz diyor Adem'densiniz, Adem'in çocuklarısınız. Ey Adem oğulları diyor. Değil mi Allah-u Teala bize hitap ederken? Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem de topraktan yaratılmış. İşte bu toprakta yeryüzü. İşte Müslümanlar da bu noktada ırkçılık fitnesinden uzak duracak. Birlik beraberliğin yok olmaması için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
0: mucizevi olarak ileride bazı şeyler oluşabilir. Müslümanlar arasında fitne fesat tohumları ekilebilir düşüncesiyle ne yapıyor? Ümmete nasihatlerde bulunuyor. Neticede adam ne yapar? O Arapları kötülüğe onları böyle gözden düşürmek suretiyle onun içinden çıkan o peygamberi de ve Kur'an dilini de küçümsemeye başlar. Böyle bir tehlike oluşur. Münafıklardan birisi böyle imamete geçtiği zaman, namaz kıldığı zaman, kıldırdığı zaman hep Abese suresini okuyormuş. Hep Abese suresini. Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor bu. Ve adama diyor ki sen niye böyle hep Abese suresini okuyorsun? Çünkü münafık adam, içi başka, dışı başka. Ne bilsinler, herkes onun dışına göre hareket ediyor, değil mi? İslam'ın getirdiği prensip de bu zaten. Ama Hazreti Ömer firasetiyle onda bir şeyler seziyor. Sen niye bu sureyi devamlı okuyorsun diyor. Ve üstüne biraz gidince itiraf ediyor. Diyor ki ben bu sureyi, hani Allahu Teala peygambere ikazda bulunuyor ya, o ama sana geldiği zaman niye yüz çevirdin diye böyle Resul-i Ekrem'e bir uyarı niteliğinde hitap olduğu için benimdir, hoşuma gidiyor, ben onun için böyle okuyorum. Hani sırf Resul-i Ekrem'e kin öfkesinden dolayı, sevmediği için, Allah da Kur'an'da ona böyle dediği için ne yapıyor? Bunu okuyorum diyor. Bak, Allah'ın kitabını gaye okumaktaki gayesini. İşte bunun gibi zamanla Resul-i Ekrem'e, onun ailesine karşı böyle bir kin ve bu nedenle İslam'a da bir kin oluşma endişesiyle dolayısıyla Peygamberimiz bir uyarı yapıyor. Hani bakıyorsunuz böyle bundan seneler öncesinde olsun, günümüzde bazı insanlar olsun, ne yapıyor? Aşırı derecede hakarette bulunuyorlar. Kötülüyorlar. Her milletin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. İnsan öyle ki kendi akrabası içerisinde öyle kötüleri var ki yüzüne bile bakmak istemiyor, değil mi? Çok insan bakın kendi akrabasıyla konuşmuyor. Öyle anlatıyor ki onun meziyetlerini, sanki aynı soydan gelmemiş, değil mi? Onun için her milletin içerisinde iyi de çıkar, kötü de çıkabilir. Ama bizim ölçümüz nedir? Allah'ın koyduğu ölçüdür. Üstünlük ancak takvadadır. Ve Peygamberimiz de bizleri uyarıyor. Diyor ki ben Arap olduğum için, Kur'an Arapça olduğu için ve cennet ehlinin lisanı, konuşacağı dil de Arapça olduğu için sevin diyor. Arapları sevin diye buyuruyor. Arapça gerçekten güzel bir lisan. Yani Arapça ilmini okuyan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bilirler. Arapça ilmi gerçekten, mesela sarf ilmi vardır, kelimenin yapısını inceler. Bir kelimeden ne kadar türev çıkartılır, ne kadar böyle yeni yeni kelimeler çıkar, farklı kelimeler çıkar. Bu kadar güzeldir. Ondan sonra böyle edebi sanat yönünden mucizevidir. Yani bakarsınız sanatlar vardır, ilmi beyan var, ilmi mani var, ilmi bedi var. Bunların içerisine baktığın zaman o sanatları görürsünüz. O kadar güzel, o kadar iştir ki. Ve gerçekten her döneme hitap etsin, her dönemde güzel anlaşılsın diye, niye? Arapça böyle harflerinin yeniliği, tamamlığı, kelimelerinin böyle itidalli oluşu, çekimi, kelime üretimindeki böyle güzellik, ahenk, çeşitlilik, işte kinaye, mecaz, istiare ve edatları var, takıları var. O edatlardaki güzel anlamlık, düzgünlük, böyle faydalılık, o çekimlerindeki incelik, güzellik, hepsi ne yapıyor? Öyle bir dil meydana getiriyor ki bir şeyi anlatmada mükemmel bir şey. Gerçekten bunu da kabullenmek gerekiyor ki işte Arapçanın çok geniş ve şumurlu, az cümleyle çok mana ifade edebilen zengin bir dil oluşu, asırlar sonra anlaşılabilecek mana ve hakikatleri de içerisine almasını sağlamıştır. Bu nedenle güzelliği vardır. Allah-u Teala'nın her işinde bir hikmet vardır, bir güzellik vardır. Çünkü yaratan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'i de Arapça göndermiştir ki birçok ayet-i kerimede de, mesela Yusuf suresinde de Allah-u Teala ne buyuruyor? İyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyuruyor. Demek ki Arapçanın güzelliğinden dolayı bizim anlatacağımız şeyler kısıtlı kalır, kısır kalır. Ama Allah-u Teala bu kitabı Arapça indirmiş. Bunda çok büyük hikmetler vardır, güzellikler vardır.
1: Ve bu nedenle de ne yapmış? Kur'an'ı Arapça indirmiş. Kur'an Arapça, hadis-i şerifler Arapça. Biz de ne yapacağız? Peygamberimizin lisanı olan Arapçayı, Kur'an lisanı olan Arapçayı, hadis lisanı olan Arapçayı öğreneceğiz ki bize ne dendiğini iyi anlayalım. Ve hatta bu nedir? Annemizin lisanı. Değil mi? Peygamberin hanımları bizim annelerimiz. Allah Kur'an'da öyle diyor. O zaman biz de ne yapacağız? Ana lisanımızı öğreneceğiz. Ana dilimizi de öğreneceğiz. Arapça öğrenmeye gayret edeceğiz. 7'den 70'e. Her gün bir kelime öğrensek bizim için faydadır. Bu yönde de ihmalkarlık yapmayalım. Arapçayı öğrenmeye çalışalım ki bu şekilde hem kitabımızı anlamış oluruz, hem hadisleri anlamış oluruz, hem de ümmet olarak ana kaynağı olan o dilde anlaşmamız mümkün olur. İşte Peygamberimiz bizlere bu şekilde buyuruyor. Ha, ama eğer biz ırkçılığa yönelirsek, adavete yönelirsek, onları kötülersek, onlar bizi kötüler, şu olur bu olur, o zaman ne olur? İslam düşmanlarının eline fırsat vermiş oluruz, onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz ki Allah bizleri böyle bir fitneden korusun ve muhafaza buyursun. Irkçılık fitnesinin İslam alemini ne getirdiğini, neler getirdiğini ve ne duruma düşürdüğünü de hepimiz görüyor ve biliyoruz.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yine başka hadiste diyor ki: "Ehibbu Kureyşen." Kureyş'i seviniz. "Fe innehu men ahabbahum ahabbahullah." Kim Kureyş'i severse Allah da onları sever diye buyuruyor. Şimdi Kureyş'in özelliği nedir? Nereden baksanız bakın, hangi Kureyş soyuna baksanız, onlar peygamberle bir yerde akraba. Bakın sahabelere bakın, hepsine bakın. Neticede geliyor bir yerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de bir akrabalık bağı var. İşte bu nedenle hatta İbn Abbas öyle buyuruyor. Bakın diyor Kureyş'e, hep diyor önünüze bir yerde peygamberin akrabalığı çıkar. Peygamberin akrabalığı olduğu için biz de ne yapacağız? Peygambere hürmetten dolayı onları seveceğiz. Onlara saygı göstereceğiz. Allah için seveceğiz. Onların düşmanlarını sevecek değiliz. Düşman olanları, Allah'ın düşmanı olmuş olanları değil. Bir kavmin içerisinden çok iyi insanlar da çıkar, kötü insanlar da çıkar. Peygamberimizin amcası müşrik olmuştur, müşriklerin başı olmuştur. Allah ona ne diyor? Eli kurusun. O bir tarafta hiç kendisiyle bağ olmayan Selman-ı Farisi içinde ne diyor? O benim ehlimdendir diyor peygamberimiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar önemli, bu önemli. Hani kavimler içerisinde iyileri de vardır, kötüleri de vardır. Ha, kötülükleri onlaradır. Ama bu bizi, o kavmi tamamen böyle toptan reddetmemizi gerektirmez. Silmemizi gerektirmez. O kötüdür diye hepsi kötüdür değil. İşte o toplum bozuktur, hepsi bozuktur diye değil. Bu anlayıştan da kendimizi sıyırmamız gerekiyor. Çünkü bizde öyle bir anlayış var. Hakim oluyor. Böyle insanları bazen biri bir kötülük yapıyor veya bir şehirden bir iki kişi kötülük yapıyor veya bir mahalleden bir kötülük yapıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz insanlar onların hepsini siliyor. Hepsine kötü diyor. Onları kötü ünvanla anmaya çalışıyor. Yok. Her toplumun içerisinde iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır, hamiyet sahibi insanlar da vardır, sefil insanlar da vardır. Ha, sefil insanların çıkmasından dolayı onların hepsi de kötü değildir. İyiliklerini de biz inkar edemeyiz. Onların hepsini böyle bundan dolayı kötüleyemeyiz. Bu nedenle ölçüyü kaçırmayacağız. Ölçüyü koyacağız. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her ne kadar ulema bu hadisler hakkında bazı illetler görmüş olsa da, mucizevi olarak ileride oluşabilecek bazı şeylerden dolayı ne yapıyor? Uyarılarda bulunuyor. Mesela Ehl-i Beyt ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Hazreti Hasan ile Hüseyin hakkında uyarılarda bulunuyor. Ama görüyorsunuz ki ümmet bu uyarıları dikkate almadığı için Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Yanında Resul-i Ekrem'in torunları var. Onun soyundan gelen insanlar var. Onlar şehit ediliyor. Peygamberimizin torunu Hazreti Zeynep esir alınıyor. Böyle bir kötü bir dönem geçiyor. Kara bir dönem geçiyor. E peki ümmet ders alsaydı, bu hadisleri dinleseydi ve gereğini yerine getirseydi bu durumlar olabilir miydi? Olamaz. Olmazdı. E peygamberimiz haber vermiş. Bize bildirmiş. Bu bildirmelere karşı ümmet kayıtsız kalması doğru mu? Doğru değil. Doğru da olmayınca işte Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm ortada. Emeviler döneminde Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm ortada. Abbasiler döneminde yapılan zulüm ortada. Hatta Abbasileri ne yapıyorlar? Resul-i Ekrem'in soyundan, yani akrabasından, amcasının soyundan geldi diye ve Ehl-i Beyt'e hürmet gösterecek diye destekliyor. Başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere. Ama sonra bakıyorsunuz ki yine zulüm almış başını gidiyor. Zalimlik durmuyor. Ama İslam ümmeti hadislerin gereğiyle amel etmiş olsa, hadisleri yerine getirse, o zaman böyle bir şey oluşmayacak. Böyle bir zulüm dönemi oluşmayacak. Hadisleri amel etmeyince, Allah-u Teala'nın emirleriyle amel etmeyince böyle zor bir dönem, sıkıntılı bir dönem geliyor. Ümmetin için kara bir dönem oluşuyor ve onun acı ve ızdırabı ta nesillere aktarılarak devam ediyor. İşte Biz bunlardan değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bütün bu hadis-i şeriflerden ders çıkaracağız. Onun için başlarken duamız o ya, ya Rabbi, anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizi amel etmeyi nasip eyle. Çünkü bunlar yaşanmak için söylenmiş, tatbik edilmek için söylenmiş, tatbik edildiği zaman da hem dünyevi hem de uhrevi saadetin kazanılması mümkün. Hem dünyada rahat olacak, hem ahirette rahat olacak. Şu okuduğumuz hadis-i şeriflere bakın, şu gördüğümüz, dinlediğimiz hadis-i şeriflere bakın. Hangisi bize bir zarar veriyor? Hepsi fayda. Hepsi faydamıza, bedenimize fayda, aklımıza fayda, toplumumuza fayda, arkadaşımıza fayda, dünyamıza fayda, ahiretimize fayda. Akıllı kişi de faydalı olana yönelecek, faydası olandan faydalanmaya çalışacak. Aklı olmazsa da ne yapar? Kötüye doğru gider. Hem kendisini perişan eder, helak eder, hem de etrafını, arkadaşlarını, toplumu, komşusunu, ailesini helak eder. Allah-u Teala ders alan, ders çıkaran ve hayatını Kur'an ve sünnet doğrultusunda düzenleyen kullarından bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667

0: 33-63 Sultan Gazi.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: Reklamları dinlediniz. Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
2: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salatü vesselam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bugün de ölen bir kişinin yanında bulunanlar ne yapmalılar sorusuna cevap vereceğiz. Bildiğiniz üzere özellikle ölüm noktasında, ölümden sonraki efendim tekvin, teçhiz noktasında gerçekten birçok şey söyleniyor. Birçok hurafe var, bid'at var işin içinde. Bunlarla ilgili çok sorular var. Biz tabii bir sorulan sorunun içinde birçok soruyu da cevaplamış olacağız bu durumda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fırsat buldukça ashabı hasta, ölüm döşeğinde ise hemen yanlarına gider, son anlarında onların yanında olmayı hep tercih ederdi. Bu noktada bizim de bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Duyduk bir dostumuz, bir arkadaşımız böyle sekarat-ı mevt durumunda ölümle böyle burun buruna hasta evde yatıyor veya hastanede. Elimizden geldiği ölçüde, elimizden geldiği imkanlarımızı kullanarak yanında bulunmakta fayda vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da aldığı yaralar nedeniyle vefat eden Ebu Seleme'nin yanına gelmiş ve açık kalan gözlerini usluca kapamıştı. Bizim adetlerimizde bu mevcut. Ama bilmeyenler var bu noktada. Yanında bulunuyor, kişi vefat edince ne yapacağını bilmiyor. Yapılacak şey şudur, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uygulamıştır. Gözleri kapatılır, daha cenaze sıcakken, çünkü sonradan kapanmıyor. Gözler kapanmıyor, açık kalıyor. Gözler kapatılır, daha sonra büyük baş parmak, ayaklar birbirine bağlanır açık kalmasın diye. Eller yanına salı verilir, böyle göğsüne falan konulmaz. Başka dinlerde öyle bir uygulama var. Ama İslam'ın tavsiyesi, Peygamberimizin tavsiyesi, ölünün ellerinin yanına doğru salı verilmesi, güzel kokular serpilmesi, bir maden parçası korlar midesinin üzerine. İşte bir demir parçası veya bir bıçak. Bunun sebebi de cenaze bir süre kalacaksa cenaze şişmesin diye korlar. Bazıları yok olmaz falan derler ama gerçekten faydası vardır. Bir maden parçasının, eğer kalacaksa cenaze, morka da götürülmeyecekse, bir demir parçasının, bir maden parçasının karnının üzerine konulmasında fayda vardır. Bunlar yapıldıktan sonra özellikle bir yere konulur ve orada Kur'an okunması, cenaze daha kaldırılmadan Kur'an okunmasının mekruh olduğunu söyler alimler bulunduğu odada. Ama bir başka odada Kur'an-ı Kerim okunabilir derler. Özellikle bu hususlara bir ölen bir kimsenin yanında bulunan kişi dikkat ederse iyi olur. Ve daha sonra o kişiye dua edilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Seleme'nin gözlerini kapadı ve ona şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi affet. Bize de ona da mağfiret buyur. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Arkasında kalanları sen kollayıp gözet. Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet ve kendisine orada nur halk eyle diye dua etti diyor Ebu Seleme'ye. Biz de yanında bulunduğumuz babamız olur, annemiz olur, kardeşimiz olur, amcamız, dayımız, tanıdığımız olur. Ona dua edeceğiz. Şimdi de dua edelim. Yani başka zamanlarda da dua edelim. Ya Rabbi, anamıza, babamıza, kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, halalarımıza, teyzelerimize, dedelerimize mağfiret eyle. Onları affeyle Allah'ım. Ölülerimizi, dirilerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi, kalanlarımızı, gidenlerimizi hepsini affeyle Allah'ım. Mağfiret eyle, rahmet eyle onları Allah'ım diye dua edelim. Kabir ziyaretlerine gittiğimizde gidip onlara yine dua edelim. Hem kendimize de dua etmiş oluruz aynı zamanda. Ve dua da ibadettir. O ibadetin karşılığı da gerçekten kat kat sevaptır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bir kişi öldükten sonra bir tavsiyede daha bulunur. Der ki, kendinize hayırdan başka dua etmeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler. Ebu Seleme üzerinden devam ettik. Ebu Seleme'nin ailesi, yakınları feryadu figan ettiler. Ağladılar ama ağlamak vardır eyvallah. Fakat feryadu figan ettiler, isyan eder derecesinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki melekler amin derler sizin söylediklerinize. Yani feryadu figan etmeyin. Güzel şeyler söyleyin. Dua edin, melekler de sizinle birlikte amin desinler. Bu tavsiyede bulundu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka tavsiyede bulundu. Onları, yani o ölenleri arkasında hayırla yad edin. Onların iyiliklerini söyleyin. Onların kötülüklerini söylemeyin. Bunu yapmamız lazım. Ya zaten diriyken de değil mi birbirimizin iyiliğini söylememiz lazım. Birbirimizin iyiliğini görmemiz lazım. Birbirimizin kötülüğünü, arkamızda birbirimizi kötülemek, eksiklerimizi söylemek yine caiz değildir. Dedikodudur. O da Allah tarafından haram kılınmıştır. Toplumumuzun en büyük hastalıklarından biri budur. Hem diriyken hem ölüyken, özellikle öldükten sonra da kesinlikle arkasında onun kötülüklerini, onu kötüleyecek şeyler söylemememiz gerekir. Müslüman kardeşimizin arkasında onu hayırla, Resulullah'ın tavsiyesiyle yad etmemiz gerekir. Evet, bir kişinin yanında, yani ölen bir kişinin yanında bulunanlar bir başka şekliyle ölen kimsenin akrabaları, yakınları, komşuları, arkadaşları hemen durumdan haberdar edilir. Siz oradasınız, duydunuz, hemen onları haberdar edeceksiniz. Zaten hemen ölümün haberi erken yayılır denen bir söz vardır ya, gerçekten öyledir. Ama o da sevaptır. Biz onu dostlarına, ahbaplarına, akrabalarına, komşularına hemen iletmemiz lazım. Eski Arap cahiliyesinde bir böyle ölüm haberi duyurulacağı zaman şöyle denirdi. Falanca kişi öldü ve Araplar mahvoldu. Böyle sözler söylerler. Feryat figan ederek ağlamak suretiyle ölüm ilanı yapmak adet haline gelmişti. Onların bu haramdır dostlar. Böyle olmaz. Allah Resulü amacı aşan ve İslam'ın özüyle bağdaşmayan bu tür ölüm ilanlarını yasaklamıştır. Ölüm ilanından maksat nedir? Ona iştirak edilmesidir. Mesela daha sonra adet olarak bizde sala okunur. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin makamıyla okunur. Sonra ilan edilir. Denilir ki duyuru veya falan kişi vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazına müteakiben şehir mezarlığında veya falan camide kılınacaktır ve falan yere defnedilecektir diye Allah kendisine rahmet etsin diye salası okunur ve bu şekilde duyurulur. Bir başka duyurma şekli, şimdi teknoloji gelişmiş, bilişim çağındayız. Mesajlar gönderiyor dernekler, vakıflar. Bu da güzel bir şey. Hemen mesaj gönderiyorlar, falan kişinin babası, annesi, amcası, dayısı her neyse vefat etmiştir diyor. Böyle ilan yapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu ilanı yapıyordu. İlan sünnettin. Hatta Necaşi'nin ölümünü bile ilan etmişti. Duyurun demişti. Gıyaben cenaze namazı kılındığı bile söylenir. Bir başka programımızda yine değinmiştim. İşte bu ilan geldi bize. Mesajla geldi, salayla geldi, her neyse. Telefonla geldi. Hemen iştirak etmemiz, imkanlarımızı zorlamamız ve hemen onun cenazesine katılmamız gerekir. Müslümanın Müslüman üzerinde bulunan altı hakkından biridir. Dünya hayatına veda eden bir Müslümanın, bir müminin Rabbine en güzel bir şekilde kavuşması, ebedi hayata maddi ve manevi kirlerinden arınmış olarak başlaması için cenaze özenle yıkanır. Güzel kokularla kokulanır ve sonra da güzelce kefenlenir. Bu şekilde daha sonra götürülür. Efendim, cenaze namazından sonra defin edilir, dualar edilir ve bu şekilde gelip 3 gün taziyesi yapılır. Namazına muhakkak katılmaya çalışalım ama burada bir parantez açayım, bir ayrıntı vereyim. Dostlar, çocuklarınızı götürün. Nereye? Mezarlıklara. Bakın, gidiyoruz, yaşlılar, orta yaşlılar, eyvallah, tamam, geliyorlar da çocuklar gelmiyor. Gençler gelmiyorlar. Gençler mezara, cenazeye, mezarlığa gelmeyince namaza da gelmiyorlar. Camilerimiz hep yaşlı, gençler yok fazla. Sanki gençken Allah'a ibadet edilmez. Sanki gençken efendim sevap olan işlere girişilmez. Hep dünyayla uğraşılır. O zaman şöyle bir şey çıkmaz mı ortaya? Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu şu güzel imkanları genç yaşımızda, dinç yaşımızda kendimize harcayacağız. Bu imkanları nefsimize harcayacağız, dünyalık geleceğimize harcayacağız, gençliğimizin enerjik çağını, zamanını, enerjisini, sonra bükülmeyen bir beli, görmeyen, iyi görmeyen bir gözü, iyi işitmeyen bir kulağı Allah'a ayıracağız. Hoş olur mu? Olmaz, biliyoruz. Öyleyse çocuklarınızı da imkanınız olduğunca elinden tutun, mezarlıklara getirin. Ölümle tanıştırın, ölümle tanışsınlar, mezarlıkla tanışsınlar. Geçen programlarımızda yine böyle bir cümle kurmuştuk. Ölüm gündeminde olanların hayatında zulüm olmaz. Ama gündeminde ölüm olmayanların hayatında çokça problemler var. Yani erken yaşta ölümle tanışma kardeşlerim, dostlarım. Evet. Peki cenazeyi kimler yıkar? Yakınları yıkar. Yakınları yıkaması daha evladır. Ama bununla birlikte ehil bir insanın yıkaması da olur. Eğer yakınlarından herhangi biri yıkayacak birileri yoksa ehil bir insanın cenazesini yıkaması, bir kişinin cenazesini yıkaması daha doğrudur. Ehil olmayandan daha doğrudur. Cenaze namazını kim kıldırır? Cenaze namazını da yakın biri kıldırsa iyi olur. Ama yok böyle biri derseniz yine ehil bir kişinin veya cuma imamının kıldırması veya tayin edilmiş birinin kıldırması gerekir diyoruz. Müslümanların ölen kişi için böyle vazifeleri efendim yapmaları gereken birçok şeyler var. Ama bununla birlikte Müslümanların ölen kişi için vazifeleri başka nelerdir denilecek olursa, onları özellikle namazın ardından vakit geçirmeden defnedilmesi ve mezarlığa götürülürken süratli olmamak kaydıyla bir an önce de defnedilmesi. Böyle de bir vazife vardır. Onunla beraber gidilmesi. Tabutu İbn-i Mesud'un bu tarifidir. Tabutu dört bir taraftan tutarak taşınması, özellikle yaya götürülmesi tavsiye edilmiştir. Eğer mümkünse bir defasında cenazeyi takip ederken kendisine sunulan bineye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam binmemiştir. Bineye binin binmemiştir. Defin işleminin bitiminin ardından ise getirilen hayvana binmiştir. Bu şekilde hareket etmesinin sebebi kendisine sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, melekler cenaze ile yürüyordu. Onlar yürürken ben hayvana binemezdim. Ne zaman ki melekler orayı terk etti, ben de hayvana bindim buyurmuştur. Evet, ölen kimse sevdiklerinin omuzlarında sevgi ve saygı hisleriyle kabrine taşınır. Bu arada tabii alkış, son zamanlarda bazı yerlerde alkış adet olmuş. Kesinlikle alkış çalınması, slogan atılması cenazede caiz değildir. Ona dua edilir, dua edilerek götürülür. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. Bazı yerlerde de cenaze takibinde ateş ya da meşale yakmak gibi hüzün ifadesi olan bir takım özel kıyafetler giymek gibi cahiliye adetlerinden de uzak durmak lazım. Kesinlikle bunlardan men edilmiştir. Mesela biz Müslümanların yani cahiliye adetleri olarak bize geçen bir durum vardır. Kadınlar bazı bölgelerde siyah bir kuşak bağlarlar başlarına. Kara giymiş derler ya, kara giymiş. İsyan mahiyeti taşıyacak hiçbir şeye asla meyletmemeleri gerekir. Bunlar günahtır. Zira yaşatan da, dünyaya getiren de, öldüren de Allah'tır. Hayatın da, ölümün de sahibi Allah'tır. Hepimizin sahibi Allah'tır. Ne zaman dünyaya geleceğimiz günü belirleyen de Allah'tır. Ne kadar yaşadığımızı, yaşayacağımızı ve öleceğimiz günün saatini, dakikasını bile belirleyen Allah'tır. Bizi tekrar diriltecek olan Allah'tır. Biz ancak inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz. Allah'ım senden geldik, tekrar sana döneceğiz deriz. Biz bu gerçekle özellikle yüzleşiriz her zaman. Yoksa isyan etmeyiz. Daha sonra dostlar, defin esnasında hassas davranmamız gerekiyor. Ölüyü kabre koyarken yakınları ve salih bir kişinin koyması daha eftaldir. Ölüyü incitmemek, onu kıbleye çevirmek, Bismillahi ve ala sünneti Resulullah demek. Allah Resulü öyle diyor, ölülerinizi kabre koyarken öyle deyin, Bismillahi ve ala sünneti Resulullah deyin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünneti üzere deyin. Defin için tayin edilmiş belirli bir vakit olmamakla birlikte kerahat vakitlerinde Resulullah cenazeleri gömülmesini uygun bulmamıştır. Gece cenaze gömülür mü diye soruluyor. Evet, gecede cenaze gömülür. Ama mümkünse gündüz gömülmesi daha evladır. Programımızın sonuna doğru bir de şu konuya değinerek inşallah bitirmiş olalım. Cenazelerin taziye durumu nasıl olmalıdır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 gündür diyor taziye. Taziye 3 gündür. Dostlar, ahbaplar gelirler, acıyı paylaşırlar oralarda. Efendim, normal tanıdıksa bir defa gidilir. Bir defa. İkinci defa gitmek mekruhtur. O artık Allah rızasının dışına çıkmıştır. Gösteriş gibi bir şeydir. Ama yakın komşusuyla, komşusu yakın akrabasıysa 3 gün onun yanında acısını paylaşır. Oraya gidenler onlara sabır telkin ederler. Kur'an okumalarındaki amaç da cenazelerde, taziyelerde Kur'an okunmasındaki amaç da oradaki insanlara ölümü hatırlatmak, onlara telkinde bulunmak, uyarıda, tebliğde bulunmak, onlara sabır telkin etmek. Yani bir nebzecik de olsa Kur'an'la onların acısını paylaşmak, azaltmak, dindirmektir amaç. Sonra üçüncü gün gelir efendim. Bazı yerlerde birinci gün cenaze kalkmadan yemek yaparlar. Böyle bir şey yoktur. Bazı yerlerde üçüncü gün öğlen vakti mevlüt adı altında yemek yedirirler, yemek verirler. Böyle bir şey yoktur. Yapmayın bunu. Bunu bir şekilde kaldırın. Üç gün o evde bir şey tütmez. Yani yemek yapılmaz. Ondan sonra ilk günden itibaren hemen çay sehpası kurulmaya telaşına başlanır. Gelen gidene çay verilmesi doğru değildir, uygun değildir. Bunlar da bir şekilde kaldırılsın dostlar, kardeşlerim. Bunları biz bir şekilde icat ettik, bir şekilde de bizim kaldırmamız gerekiyor. Evet, bu sorularımız da bu şekilde cevaplamış olduk. İnşallah en iyisine, en güzeline, en doğrusuna talip olmak dileğiyle Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
8: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıl

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İftira ruhi bir hastalıktır. Muhterem Müslümanlar, İslam dininde büyük günahlardan biri de iftiradır. İnsan öldürme derecesinde büyük suç sayılmıştır. Nur suresinin 23. ayeti bu hususla ilgilidir. İftira olmayan olayın yalanıdır. Zan da iftiradır. Bunların her ikisi de faiz ve zina gibi büyük günahlardandır. Hucurat suresinin 11. ayetinde Allahu Teala iftiracıları ve dedikoducuları yamyamlara benzetmektedir. Muhterem Müslümanlar, yalan ve iftirayla hiçbir yere varılmaz. Üstelik bulundukları noktadan itilir ve atılırlar. Yalan ve iftira korkunç iki şeytan mantığıdır. Cemiyet hayatını alt üst eder. Bu iki mantığa göre hareket edenler belki muvakkat bir zaman için taraftar bulabilirler. Ancak kısa süre sonra dünyada rezil, ahirette sefil olmaya mahkumdurlar. İftiraya maruz kalan kimse toplum içinde itibarını kaybeder, sağlığını da kaybedebilir. İftiracı bunun bedelini dünyada da ahirette de büyük bir bedelle öder. Kur'an-ı Kerim'de iman ehlinin kötü tanınmalarından hoşlananları dünya ve ahirette müthiş bir azap bekler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi ayet 19'da böyle buyurulmuştur. Muhterem Müslümanlar, İftira, fert ve toplum üzerinde çok yıkıcı etkileri olan ruhi bir hastalıktır. İftira yapma hastalığına yakalanan bir insanın, iftira ettiği şahıs toplum içinde düştüğü durumdan dolayı perişan olur. Bu büyük bir vebaldir. Bundan dolayı müminlerin her duydukları şeye hemen inanmamalarını, araştırma yapmalarını Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Allah Celle Celaluhu emretmektedir. İftira eden kişi gıybetçidir, yalancıdır, dolandırıcıdır, kıskançtır, zalimdir. Bu saydığımız kötü hasletler iftiranın şumulüne girmektedir. İftiracı günah işleme bakımından gıybetinden iki kat daha fazla günah işlemiş olmaktadır. Çünkü böyle bir kişi iftira ediyor ve yalan söylüyor. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre iddia edilen şey karşı tarafta varsa gıybet, yoksa iftira olur. İftira kıskançlıktan kaynaklanır. Çirkin huylu kişiler kıskandıkları kişileri lekelerler. Toplum içinde onların itibarlarıyla oynarlar. Şunu söyleyebiliriz, iftiranın özünde kıskançlık duygusu yatmaktadır. İftiracı aynı zamanda hasetçidir. İftira öyle bir melanettir ki topluma verdiği zararlar sebebiyle büyük günahlar arasında sayılmıştır. Konuyla ilgili olarak Ahzab suresi 58. ayette iman eden erkek ve kadınları yapmadıkları bir işten ötürü incitenler şüphesiz iftira etmiş ve açık bir günah yüklenmiş olurlar buyurulmuştur. İftira yüzünden nice suçsuz insanlar huzurlarını, toplumdaki itibarlarını, hatta sağlıklarını kaybetmişler, nice aileler dağılmış, eşler birbirinden ayrılmış, masum çocuklar yetim kalmıştır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı helak edici yedi büyük günahtan birisi olarak beyan etmiştir. Hiç aklımızdan çıkarmayalım. İftira eden kişi Allah huzurunda hesap verecektir. İftira edilen insanlar dünyada olmazsa bile ahirette haklarını mutlaka alacaklardır. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Herkes yaptıklarının hesabını verecektir. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu an şöyle demiştir: kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibono. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibono.com.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet

0: hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şifa-i Şerif şerhi okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 5. Resul-i Ekrem'in Rabbini görmesi. Peygamber Efendimizin Miraç'ta aziz ve celil olan Rabbini görmesi konusunda sahabe ve tabi'in alimleri ihtilaf etmiş, Ayşe radıyallahu anha da böyle bir şeyin olmadığını söylemiştir. Hazreti Ayşe'ye göre gözüyle görmedi. Tabi'in alimlerinden Mesruk İbni Ecda şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye, "Ey müminlerin annesi, Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta Rabbini gördü mü?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi. "Söylediğin sözden dolayı tüylerim ürperdi. Sana üç şeyi kim söylerse hata etmiş olur. Sana elbette Muhammed Rabbini görmüştür diyen kimse kesinlikle hata etmiş olur." Bu sözün ardından şu ayeti okudu. "Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayan ve her şeyden haberdar olan odur." Mesruk, Hazreti Ayşe'nin sözünün tamamını söylemiştir. Sahih-i Müslim'deki bu rivayet daha kapsamlı olup şöyledir. Mesruk anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin yanında bir yere yaslanarak oturuyordum. Bana, "Ebu Ayşe, şu üç şeyden birini kim söylerse Allah'a büyük iftira etmiş olur," dedi. Ben, "Onlar nedir?" diye sorduğumda şu cevabı verdi. "Muhammed Rabbini görmüştür diyen kimse Allah'a büyük iftira etmiş olur." Mesruk sözüne devamla şöyle dedi. "Ben duvara yaslanıyordum, hemen doğruldum ve ey müminlerin annesi," dedim. "Yavaş yavaş söyle, acele etme. Allah Teala andolsun ki peygamber o elçiyi apaçık ufukta gördü buyurmuyor mu? Bir başka ayette andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü buyurmuyor mu?" Bunun üzerine Hazreti Ayşe şöyle dedi. "Bu ümmetten bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk soran benim. O bana şöyle buyurdu. Ayet-i kerimede onu gördü şeklinde sözü edilen Cebrail'dir. Ben onu ayetlerde zikredilen bu iki yerin dışında asıl şekliyle görmedim. Semadan inerken muazzam vücuduyla onun gökten yere varıncaya kadar her yeri kapladığını gördüm." Ve Hazreti Ayşe sözüne şöyle devam etti. "Sonra sen Allah Teala'nın gözler onu göremez ama o gözleri görür, yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayan ve her şeyden haberdar olan odur buyurduğunu duymadın mı? Yine Allah Teala'nın Allah'ın bir beşerle konuşması ancak vahiyle veya perde gerisinden olur. Yahut ona bir elçi gönderir de onun izniyle onun dilediği şeyi elçi ona vahyeder. Şüphesiz ki o pek yücedir ve sonsuz hikmet sahibidir buyurduğunu duymadın mı?" Hazreti Ayşe sözüne şöyle devam etti. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından bir şeyi insanlara duyurmayıp gizlediğini ileri süren kimse Allah'a büyük iftira etmiş olur. Halbuki Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun." Hazreti Ayşe daha sonra da şunu söyledi. "Resul-i Ekrem'in ileride olacak bir şeyi haber verdiğini ileri süren kimse de Allah'a büyük iftira etmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki, Allah'tan başka ne göklerde ne de yerde hiç kimse gaybı bilmez. Allah Teala'nın görülmesi konusunda muhaddis ve alimlerin bir kısmı Ayşe radıyallahu anha'nın bu görüşünü benimsemiş olup Abdullah İbni Mesud'un da bu kanaatte olduğu bilinmektedir. Bu görüşün bir benzeri Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ve o Resul-i Ekrem'in Cebrail'i gördüğünü söylemiştir. Gerçi Ebu Hureyre'nin bu görüşün aksini benimsediği de rivayet edilmiştir. Muhaddis, fakih ve kelam alimlerinden bir kısmı Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı gördüğü iddiasına karşı çıkmış ve onun dünyada görülmesinin mümkün olmayacağını söylemiştir.

İbni Abbas'a göre gözüyle gördü. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o Peygamber aleyhisselamın Allah Teala'yı gözleriyle gördüğünü söylemiştir. Miraç'ta sana gösterdiğimiz o görüntüleri insanları sadece sınamak için ortaya koyduk ayetini tefsir ederken Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Bu ayette sözü edilen Mescid-i Haram'a gittiği İsra gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uykuda değil uyanıkken gösterilen şeydir. Tabi'in alimlerinden Ata bin Ebi Rabbah'ın Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre ise İbni Abbas Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı gözleriyle değil kalbiyle gördüğünü söylemiştir. Yine tabi'in neslinden tefsir, hadis ve kıraat alimi Ebu Aliye Er-Riyahi'nin rivayet ettiğine göre Abdullah İbni Abbas Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı iki defa kalbiyle gördüğünü söylemiştir. Abdullah İbni Abbas gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Ayetlerini okuduktan sonra onu kalbiyle iki defa gördü demiştir. Siyer ve Megazi alimi İbn İshak'ın haber verdiğine göre Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya bir adam göndererek Muhammed Rabbini gördü mü diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Abdullah İbni Abbas'tan gelen meşhur görüş Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı gözleriyle gördüğü yönündedir. Bu görüş ondan çeşitli senetlerle gelmiş ve buna ilaveten şöyle demiştir. Allah Teala peygamberler arasından Musa'ya kendisiyle doğrudan konuşma, İbrahim'e onu kendine dost edinme, Muhammed'e ise kendisini görme özelliğini bağışlamıştır. İbn Abbas'ın bu konudaki delili şu ayetlerdir. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Onun gördüğü şey hakkında şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Şafii fakihi Maverdi şöyle demiştir. Söylendiğine göre Allah Teala kendisiyle konuşma ve cemalini görme imkanını Hazreti Musa ile Resul-i Ekrem Efendimiz arasında taksim etmiştir. Muhammed Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı iki defa görmüş, Hazreti Musa da onunla iki defa konuşmuştur. Ali Gülkari'nin söylediğine göre bu konuşmanın birincisi Hazreti Musa'nın Firavun'un yanına gönderildiği zaman, diğeri de Firavun'un denizde boğulmasının ardından tura çıktığı zaman olmuştur. Fakih, muhaddis ve müfessir Ebu'l-Feth Er-Razi ile tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys Es-Semerkandi, Maverdi'nin bu cümlesini Kabul Ahbar'ın sözü olarak nakletmişlerdir. Tabi'in alimlerinden Abdullah İbni Haris şöyle demiştir. Abdullah İbni Abbas'la tabi'in alimlerinden Kabul Ahbar bir araya geldiklerinde Abdullah İbni Abbas biz Haşim oğulları Muhammed'in Rabbini iki defa gördüğünü söyleriz deyince Kabul Ahbar öyle bir tekbir getirdi ki sesi dağlarda yankılandı. Sonra da şunları söyledi. Allah Teala cemalinin görülmesini ve konuşmasını Resul-i Ekrem'le Hazreti Musa arasında taksim etmiştir. Musa onunla konuşmuş, Muhammed Aleyhisselam da onu kalbiyle görmüştür. Bu rivayet Sünen-i Tirmizi'de şöyledir. Abdullah İbni Abbas Arafat'ta Kabul Ahbar'la karşılaştı ve ona bir şey sordu. Bunun üzerine Kabul Ahbar öyle bir tekbir getirdi ki dağlar yankılandı. İbni Abbas biz Haşim oğulları değil miyiz dedi. Bunun üzerine Ka'b şöyle dedi. Allah Teala cemalinin görülmesini ve kendisiyle konuşulmasını Muhammed'le Musa arasında taksim etmiştir. Musa onunla iki defa konuşmuştur. Bu rivayetin devamında bu konunun baş tarafında zikredilen Hazreti Ayşe hadisinin benzeri bir rivayet bulunmaktadır.

gördü diyenler. Tabi'in alimlerinden Şerik İbni Ebi Nemir'in rivayetine göre, Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ayetini tefsir ederken, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü demiştir. Tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys es-Semerkandi, her ikisi de tabi'in alimlerinden olan Muhammed İbni Kab el-Kurazi ve Rebi İbni Enes'in şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Ashab-ı kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini gördün mü diye sormuş. O da onu kalbimle gördüm, gözlerimle görmedim cevabını vermiştir. Tabi'in alimlerinden Malik İbni Yuhamir'in arkadaşı Muaz İbni Cebel'den, onun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre, Allah'ın elçisi Rabbimi gördüm buyurmuş. Ardından çok büyük bir söz söylemiş ve Allah Teala'nın, ey Muhammed, Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor buyurduğunu belirterek aralarında geçeni anlatmıştır. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisin tamamı şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti her zamankinden oldukça geç bir saatte yanımıza geldi. Neredeyse güneş doğacaktı. Sabah namazını her zaman yaptığının aksine kısa sureler okuyarak kıldırdı. Selam verince bize yüksek sesle "Olduğunuz yerde kalın." buyurdu. Sonra yüzünü bize döndü ve şöyle buyurdu. "Şimdi size sabah namazını kıldırmak için yanınıza neden geç geldiğimi anlatacağım. Geceliğin namaz kılmak için kalktım. Abdest aldım. Allah Teala'nın takdir buyurduğu kadar namaz kıldım. Namazda uyuklamaya başladım. Derken uykum ağırlaştı. Bir de baktım ki yüceler yücesi Rabbim en güzel haliyle karşımda duruyor. Bana Muhammed diye hitap etti. Buyur Rabbim dedim. Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor buyurdu. Bilmiyorum Rabbim dedim. Bu soruyu 3 defa sordu. Birden avucunu iki omuzumun arasına koydu. Parmaklarının serinliğini göğsümde hissettim. O anda her şey gözümün önünde belirdi ve her şeyi bildim. Allah Teala tekrar Muhammed diye seslendi. Emret Rabbim dedim. Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor buyurdu. Ben de onlar günahları örtüp kapatan şeyler, kefaretler hakkında konuşuyorlar dedim. Onlar nedir buyurdu. Ben de günahları örtüp kapatan şeyler iyilik yapmak üzere bir yerlere yürüyüp gitmek. Abdullah İbni Abbas'ın rivayetinde cemaatlere yaya olarak gitmek şeklindedir. Namaz kıldıktan sonra mescitlerde oturmak, soğuk havaya rağmen güzelce abdest almaktır dedim. Başka ne hakkında konuşuyorlar diye sordu. Ben de yemek yedirmek, tatlı söz söylemek, insanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılmak hakkında konuşuyorlar dedim. Bana benden ne dilersen dile buyurdu. Ben de dedim ki Allah'ım senden hayırlar yapmayı, kötü şeyleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, beni bağışlayıp bana merhamet etmeni, içinde yaşadığım toplumun fitneye düşmesini istediğin zaman fitneye düşmeden canımı almanı, seni sevmeyi veya senin beni sevmeni, seni seveni sevmeyi, beni sana yaklaştıracak amelleri sevmeyi nasip etmeni niyaz ederim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu rüya hak ve gerçektir. Size söylediğim bu sözleri aynen öğrenip ezberleyin. Yemenli muhaddis Abdurrezzak İbni Hemmam Es-San'ani, Hasan-ı Basri'nin elbette Muhammed aleyhisselam Rabbini görmüştür diye yemin ettiğini rivayet etmiştir. Hadis hafızı Ebu Ömer Et-Talemenki, müfessir tabi'i İkrime el-Berberi'nin de Muhammed aleyhisselam Rabbini görmüştür diye yemin ettiğini söylemiştir. Bazı kelam alimleri Abdullah İbni Mes'ud'un da
Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbini gözleriyle gördüğü kanaatinde olduğunu söylemişlerdir. Siyer ve Megazi alimi Muhammed İbn İshak'ın haber verdiğine göre Emevi halifesi Mervan Ebu Hureyre radıyallahu anha Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü mü diye sormuş. O da evet demiştir.

onu gördü. Onu gördü. Onu gördü. Kıraat alimi ve müfessir Ebu Bekir Ennakkaş'ın rivayet ettiğine göre Ahmet İbni Hanbel şöyle demiştir: "Ben Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste anlatılanı aynen kabul ediyorum. Resul-i Ekrem Allah Teala'yı gözüyle gördü. Onu gördü. Onu gördü." Ahmet İbni Hanbel nefesi tükeninceye kadar bu sözü tekrarlayıp durmuştur. Bazı alimler Ahmet İbni Hanbel'in Peygamber aleyhisselam Rabbini gördü derken Miraç'ta gördüğünü değil, Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi rüyasında gördü dediğini ifade etmişlerdir. Hadis hafızı ve kıraat alimi Ebu Ömer Et-Talemenki ise Ahmet İbni Hanbel'in Resul-i Ekrem Cenab-ı Hakk'ı kalp gözüyle gördü dediğini, dünyada onu gözleriyle gördü, dünyada onu gözleriyle gördü demekten çekinip korktuğunu söylemiştir. Bazı alimler Ahmet İbni Hanbel'in Cenab-ı Hakk'ı gözle görmenin aklen mümkün olduğu kanaatini taşıdığını söylemişlerdir. İbni Hanbel'in Resul-i Ekrem Allah Teala'yı dünyada gözleriyle gördü demekten korktuğunu söylemesi o alimleri bu sonuca götürmüştür. Onlara göre gerçek olan da budur. Ahmet İbni Hanbel'in Resul-i Ekrem Allah Teala'yı gözüyle gördü demekten teeddüben çekindiği söylenmektedir. Esasen Ahmet İbni Hanbel içinde yaşadığı toplumun şartları dolayısıyla bu görüşünü açıkça söylemekten çekinmiş de olabilir. Tabi'in alimlerinden Said İbni Cübeyr şöyle demiştir: "Ben Resul-i Ekrem Allah Teala'yı ne gördü ne de görmedi derim." Abdullah İbni Abbas, İkrime el-Berberi, Hasan-ı Basri ve Abdullah İbni Mesud'un "gözün gördüğünü kalp yalanlamadı" veya "andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü" ayetlerinin tevilindeki görüşlerinde ihtilaf edilmiş, Abdullah İbni Abbas ile İkrime el-Berberi'nin "Resul-i Ekrem Cenab-ı Hakk'ı kalp gözüyle gördü" dedikleri, Hasan-ı Basri ile Abdullah İbni Mesud'un ise "Resul-i Ekrem Cebrail'i gördü" dedikleri söylenmiştir. Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Abdullah, babasının "Resul-i Ekrem Allah Teala'yı gördü" dediğini nakletmiştir. Sufi muhaddis ve müfessir İbni Ata, "biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?" ayetini tefsir ederken şöyle demiştir: "Allah Teala Resul-i Ekrem'in göğsünü kendisini görebilmesi, Hazreti Musa'nın göğsünü de kendisiyle konuşabilmesi için açıp genişletmiştir." Ebu'l-Hasan el-Eş'ari ve onun mezhebinde olan alimlerden bir grup şöyle demiştir: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ı gözleriyle, evet başındaki iki gözüyle görmüştür. Peygamberlere verilen mucizelerin bir eşi de bizim peygamberimize verilmiştir. Ayrıca kendisine Allah'ı görme üstünlüğü bağışlanmıştır." Allah'ı görme konusunda hocalarımızdan biri şöyle demiştir: "Bu konuda açık bir delil yoktur. Fakat aklen caizdir."

onu görmek mümkündür. Ben şöyle derim. Şu kesin bir gerçektir ki Allah Teala'nın dünyada görülmesi aklen caizdir. Akıl bunu imkansız görmez. Dünyada Cenab-ı Hakk'ı görmenin aklen caiz olmasının delili, Hazreti Musa'nın "Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım" demesidir. Bir peygamberin Allah hakkında caiz olanla olmayanı bilmemesi imkansızdır. Musa aleyhisselam da Allah'tan imkansız olanı değil, mümkün olanı istemiştir. Peygamber Efendimizin Allah Teala'yı görüp cemaline bakabilmesi ise ancak Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği kimsenin bileceği akıl ve duyular ötesi bir konudur. Allah Teala Hazreti Musa'ya "Sen beni asla göremezsin, yani buna dayanamazsın, beni görmeye güç yetiremezsin" buyurmuş, bunu da Hazreti Musa'nın bünyesinden daha güçlü, daha sağlam olan dağ misaliyle kendisini anlatmıştır. "Sen beni asla göremezsin ama şu dağa bak, eğer o dağ yerinde durabilirse sen de beni görürsün" buyurdu. Rabbi kendini dağa gösterince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince "Rabbim" dedi, "sen her bakımdan yüce ve mükemmelsin. Sana tevbe ettim ve seni görmeden iman edenlerin ilki de benim." İbni Abbas'ın yorumuna göre Hazreti Musa, "İsrailoğullarından sana iman edenlerin ilki benim" demek istemiştir. Bütün bunlar Allah Teala'nın dünyada görülmesini imkansız kılmayan, tam aksine genel olarak onu görmenin mümkün olduğunu gösteren şeylerdir. Kur'an'da ve sünnette Cenab-ı Hakk'ın kesinlikle görülmeyeceğini, onu görmenin asla mümkün olmadığını ortaya koyan kesin bir delil yoktur. Var olan her şeyin görülmesi de mümkün olup imkansız değildir. Gözler onu göremez ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikhul ebsar. Sadakallahul azim. Gözler onu göremez ayetine dayanarak Cenab-ı Hakk'ı görmenin mümkün olmayacağını ileri sürenlere bu ayet delil teşkil etmez. Çünkü bu ayetin yorumunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Gözler onu göremez ayetini "gözler onu dünyada göremez" diye yorumlayanların bu izahı Cenab-ı Hakk'ı görmenin imkansız olduğunu ortaya koymaz. Hatta bazı alimler sırf bu ayete dayanarak Allah'ı görmenin caiz olduğunu, onu görmenin genel olarak imkansız sayılmayacağını söylemişlerdir. Bazıları "gözler onu göremez" ayetini "kafirlerin gözü onu göremez" diye açıklamış, bazıları ise "gözler onu göremez" ifadesinin "gözler onu kuşatıp ihata edemez" anlamına geldiğini söylemiştir. Bu Abdullah İbni Abbas'ın yorumudur. Bazıları da şöyle demiştir: "Gözler onu göremez demek, onu gözün kendisi göremez, yoksa bakanlar onu görür" demektir. Bütün bu yorumlar Allah Teala'nın görülmeyeceği, Rü'yetullah'ın imkansız olduğu anlamına gelmez.

0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

sen beni göremezsin ifadesinin anlamı. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya "Len terani, sen beni asla göremezsin" buyurması, onun da "Sübhaneke tübtü ileyk, Rabbim sen her bakımdan yüce ve mükemmelsin, sana tövbe ettim" demesi, daha önce de söylediğimiz gibi Allah görülmez diyenler için bir delil olamaz. Musa peygambere Cenab-ı Hakk'ı göremeyeceğini söylemek sadece ona mahsus bir şeydir. Yoksa bu Cenab-ı Hakk'ı hiçbir zaman hiçbir kimse göremez anlamında bir genelleme değildir. Bazılarının "sen beni göremezsin" ayetini "sen beni dünyada göremezsin" diye açıklaması bir tevilden ibarettir. "Sen beni göremezsin" ayetinden Allah Teala'yı görmenin imkansız olduğu manası çıkarılamaz. Çünkü bu ayet Hazreti Musa hakkında inmiştir. Burada olduğu gibi çeşitli tevil ve ihtimallerin bulunduğu bir yerde Allah Teala görülemez diye kesin bir şekilde konuşmak da mümkün değildir. Hazreti Musa'nın "Rabbim sen her bakımdan yüce ve mükemmelsin, sana tevbe ettim" demesi "olmayacak bir şeyi istediğime pişmanım" demek değildir. Bu ayetin anlamı "şu anda bana vermeyi takdir buyurmadığın bir şeyi senden istediğime pişmanım, bunun için sana tevbe ediyorum" demektir. Ebu Bekir el-Hüzeli "beni göremezsin" ayetini açıklarken şöyle diyor: "Bu ayetin anlamı dünyada bana bakmaya hiçbir insanın gücü yetmez, bana bakan derhal ölür" demektir. O görülemez diyenlerin yorumu. Sahabe ve tabi'in, selefle daha sonraki alimlerden bazılarının şöyle dediğini duydum: "Dünyada yaşayanların bünyeleri ve beden güçleri zayıf ve yetersizdir. Vücutları ise hastalıkların hedef tahtası haline gelmeye ve sonunda yok olup gitmeye mahkumdur. İşte bu sebeple onların dünyada Allah Teala'yı görmesi mümkün değildir. Ahiret hayatı başlayıp da vücutları bir başka birleşime sahip olduğu, değişmez ve ebedi güçler kazandığı, gözlerinin ve kalplerinin nuru tamamlandığı zaman Allah Teala'yı görme gücüne sahip olacaklardır." Bu sözün bir benzerini Allah rahmet eylesin İmam Malik İbni Enes'in söylediğini gördüm. Şöyle demiştir: "Cenab-ı Hak dünyada görülemez. Çünkü o bakidir. Baki olan fani duyularla görülemez. Ahiret hayatı başlayıp da insanlar baki olan gözlere sahip olduklarında baki olan baki olan gözlerle görülecektir." Bu güzel ve hoş bir sözdür. Ama Allah Teala'nın görülemeyeceğine delil teşkil etmez. Sadece yeterli gücü ve kuvveti olmadığı için gözün onu göremeyeceğini belirtir. Şayet Allah Teala dilediği kulunu güçlendirir ve Cenab-ı Hakk'ı görmenin dayanılmaz ağırlığını taşıyabilecek kuvveti ona verirse, onun Allah Teala'yı görmesi mümkün olur demektir. Hazreti Musa ve Peygamber Aleyhisselam'ın görüş güçlerinden daha önce söz edilmiş, bir şeyi derinlemesine anlamaları, baktıklarını görmeleri için kendilerine ilahi bir kabiliyet ve kavrayış verildiğine temas edilmişti. Daha da onu gördü, Musa'da. Kadı Ebu Bekir el-Bakillani, Allah Teala'nın görülemeyeceğini ifade eden "gözler onu göremez ve sen beni asla göremezsin" ayetlerinin ne anlama geldiği kendisine sorulunca şöyle demiştir: "Rabbinin daha tecelli etmesi üzerine Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı gördü. Bu sebeple bayılıp düştü. Aynı şekilde dağda Allah Teala'nın onda yarattığı bir idrak ile Rabbinin cemalini gördü ve bu rüyete dayanamayıp paramparça oldu. Allah daha iyi bilir ya, Kadı Ebu Bekir el-Bakillani hem Hazreti Musa'nın hem de dağın Allah Teala'yı gördüğünü, ama şu dağa bak, eğer o dağ yerinde durursa sen de beni görürsün" ayetinden çıkarmış, sonra da ayetin devamını okumuştur. Bakillani'nin dediğine göre Rabbi kendini dağa gösterince onu paramparça etti, Musa da bayılıp düştü ayetindeki
Cenab-ı Hakk'ın dağ tecellisi ifadesi, dağın kendine bakması için Allah'ın ona görünmesi anlamındadır. Cafer-i Sadık diye bilinen Cafer İbni Muhammed, Allah Teala'nın doğrudan Hazreti Musa'ya değil de dağ aracılığıyla görünmesini şöyle açıklamıştır. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya görünürken onu dağla meşgul etti. Eğer öyle yapmayıp da doğrudan ona görünseydi, Musa aleyhisselam bir daha ayılmamak üzere ölür giderdi. Cafer-i Sadık'ın bu sözü, Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'ı gördüğünü ifade eder. Bazı müfessirler, dağın Allah Teala'yı gördüğünü söylemiş, Resul-i Ekrem'in Cenab-ı Hakk'ı gördüğünü kabul edenler de, bunu Allah Teala'nın görülebileceğine delil olarak göstermişlerdir. Allah Teala'nın görülebileceğinde şüphe yoktur. Çünkü onun görülemeyeceğine dair bir ayet bulunmamaktadır.

0: Resul-i Ekrem onu gördü mü? Peygamber Efendimizin Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı gözleriyle görmesi konusuna gelince, bu hususta kitap ve sünnette açık bir delil yoktur. Onu gördüğünü kabul edenlerin dayanağı, Necm suresindeki "Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü" ayetleridir. Resul-i Ekrem'in gördüğünün Cebrail aleyhisselam olduğu veya olmadığı konusundaki farklı görüşler tefsir ve siyer kitaplarında bulunmaktadır. Şu halde Resulullah'ın Rabbini hem gördüğüne hem de görmediğine dair akli ve nakli ihtimaller mevcuttur. Ne var ki bu konuda Peygamber Efendimiz'den gelen kesin ve mütevatir bir hadis yoktur. Peygamber aleyhisselamın Allah Teala'yı gözleriyle gördüğüne dair Abdullah İbni Abbas'tan nakledilen söz, onun Resul-i Ekrem'den duyduğu bir hadis olmayıp şahsi kanaatidir. Bu sebeple sırf İbni Abbas'ın sözüne dayanarak Resulullah Efendimizin Rabbini gördüğüne inanmak dini bir mecburiyet değildir. Ebu Zer'in farklı rivayetleri. Ebu Zer el-Gıfari'nin "Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı" ayetini tefsir ederken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü demesi de böyledir. Yine Muaz İbni Cebel'in rivayet ettiği "Yüce melekler topluluğu birbirine ne sorup duruyor" hadisinde "Yüceler yücesi Rabbim en güzel haliyle karşımda duruyordu" ifadesi tevil edilebilecek bir söz olup senedi ve metni zayıftır. Kadı İyaz bu hadisin senet ve metninin muzdarip olduğunu söylemektedir. Muzdarip hadis birçok rivayeti bulunmakla beraber bu rivayetler birbirine denk olduğu için aralarında tercih yapılamayan bir ravinin iki veya daha çok defa rivayet ettiği hadis demektir. Şayet rivayetlerden biri diğerine tercih edilirse hadis muzdarip olmaktan kurtulur. Ebu Zer el-Gıfari'nin bir diğer rivayetinin ise lafızları birbirinden farklıdır. Gözle veya kalple görme şeklinde anlamaya elverişlidir. Ebu Zer el-Gıfari'nin bir diğer rivayetinin ise lafızları birbirinden farklıdır. Gözle veya kalple görme şeklinde anlamaya elverişlidir. Ve bu farklı rivayetleri birleştirmek de zordur. Şöyle ki, bu rivayeti kimileri "O bir nurdur, nasıl göreyim? Nurun enne arahu" şeklinde okuyup anladığı gibi, hocalarımızdan birinin söylediğine göre "Nurdan oluşan bir şey görüyorum, nuraniyyun erahu" şeklinde de okuyup anlayanlar olmuştur. Ebu Zer'in bir başka rivayeti de şöyledir: "Resul-i Ekrem'e sordum, o da bir nur gördüm" dedi. Bu rivayet şöyledir: tabiinden Abdullah İbni Şakik dedi ki, Ebu Zerre, "Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görseydim, elbette ona sorardım" dedim. "Ona neyi sorardın?" dedi. "Ben de, Rabbini gördün mü?" diye sorardım" dedim. Ebu Zer şunu söyledi: "Ben sordum, o da bir nur gördüm" dedi. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bu rivayetlerin hiçbirini Resul-i Ekrem'in Rabbini ne gördüğüne ne de görmediğine delil olarak kullanmak mümkün değildir. Eğer onun bir nur gördüm rivayeti sahihse, Peygamber Efendimiz Allah Teala'yı değil, Allah Teala'nın cemalini görmesini engelleyen bir nur görmüş demektir. O takdirde "o bir nurdur, nasıl göreyim" ifadesi, onun önünde görmeyi engelleyen bir nur perdesi varken "ben onu nasıl görürüm" demek olur. Bu da tıpkı diğer bir hadiste olduğu gibi "onu görmeyi engelleyen bir nur perdesi vardır" anlamındadır. Bu hadisi şerif şöyledir. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize şu beş şeyi söyledi. Allah uyumaz. Uyuması da düşünülemez. İnsanların amellerini ve erzaklarını ölçtüğü teraziyi yükseltir, alçaltır. kullarının gündüz yaptığı amellerden önce gece yaptıkları, gece yaptıklarından önce de gündüz yaptıkları ona arz edilir. Onun görülmesini engelleyen bir nur vardır. Şayet o perdeyi açsaydı, azamet ve celali gördüğü bütün varlıkları yakıp kül ederdi. Müfessir İbn Cerir et-Taberi'nin rivayet ettiği bir başka hadiste Resul-i Ekrem'in "Ben Cenab-ı Hakk'ı gözümle değil, kalbimle iki defa gördüm." buyurduğu rivayet edilmekte. Bu hadisi rivayet eden ravinin rivayetinin ardından "Sonra indi, yaklaştı, iki yay kadar oldu, hatta daha da yakın." ayetini okuduğunu belirtmektedir. Elbette Allah Teala gözün görme kabiliyetini kalpte de yaratmaya, yani insanın gözüyle gördüğünü kalbiyle görmesini sağlamaya veya bunu dilediği bir başka şekilde yaratmaya kadirdir. Ondan başka ilah yoktur. Peygamber Efendimizin Allah Teala'yı gördüğüne dair tevile gerek duyulmayacak kadar açık ve kesin bir delil bulunsaydı buna inanılırdı ve bunu böyle kabul etmek gerekirdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın görülmesi imkansız bir şey değildir. Bunun mümkün olmadığına dair akli ve nakli bir engel de yoktur. İnsanı doğruya ileten Allah'tır.
1: Doğrusunu Allah daha iyi bilir. Değerli dinleyiciler, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Güzel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz, toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel FM
16: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Allah'a gereği gibi şükretmeyen insan nankörlük etmiş olur. Size yardımcı olan her insana teşekkür eder, minnettar olursunuz, öyle değil mi? Peki ama sizi yoktan var eden, bedeninizi ve ruhunuzu yaratan Rabbinize gereği gibi şükrediyor musunuz? Verdiği sayısız nimetleri düşünüp ona hamd ediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Love.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselâmü alâ nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, daha önceki sohbetlerimizde önce imanın ilkeleri üzerinde durduk. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin iman etmemizi emir buyurduğu, yegane önderimiz Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize apaçık beyan etmiş olduğu ilkeler üzerinde durduk. Önce imanı anladık, anlattık. İman ettiklerimizi, asla şüphe duymadığımız ilkeleri kitaptaki ayet-i kerimelerden, önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından, yani hadis-i şeriflerden hareketle delilleriyle izah ettik. Sonra elde etmiş olduğumuz bu en büyük hazineyi nasıl koruyacağımızın da ilkeleri üzerinde durduk. Bu birkaç yıl sohbetlerde devam etti. Ve dolayısıyla imanı korumayı elimizdeki imkanlarla bilgimiz ölçüsünce izah etmeye gayret ettik. Bundan sonra inşallah İslam'ın 5 ana ilkesi, yani 5 rüktünü beyan etmeye, izah etmeye gayret edeceğiz bu sohbetimizden sonra. Ki İslam fıtrat dinidir. Önce fıtratı izah edecek, sonra da İslam'ın 5 ilkesinden birincisi olan kelime-i tevhid, sonra namaz ve diğerleri. Ve hayatımızda ilişkilendirerek, günümüze meseleleri taşıyarak, sadece namaz kılmanın ne demek olduğu, nasıl namaz kılınır, bir namaz hocası kitabı nitelikli değil, bununla beraber bu 5 ilkenin bizzat hayat bulması, hayatlaşması, hayatın bu 5 ana ilkeye adapte edilmesi, yani İslam'ın hayat dini olduğu, fıtrat dini olduğu gibi hayat dini olduğu, zaten fıtrata uygun bir hayat gündemde olursa biz ona hayat diyoruz. Ancak insan olmak fıtratına uygun bir akide, fıtratına uygun bir hayat yaşandığı takdirde insan olması gündeme gelir. Bugünkü sohbetimizde ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan bir sorunun kendisi tarafından cevaplandırılması. Aleyhisselatü Vesselam önderimiz sanki bu günümüzü beyan ediyor ve bu şartlarda ne yapalım, nasıl davranalım, ne yapmalıyız ya Resulallah diye kendisine sual ettiğimizde, ki o gün sual edilmiş idi, o bize yol gösteriyor, şöyle davranın diyor. İşte o soru ve o cevapla ilgili inşallah hadisleri, bu arada ayet-i kerimeleri beyan etmeye gayret edeceğiz. Bundan sonraki sohbetlerimizde de fıtrat dinini, rükünlerini, yani ilkelerini, ki hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu, gerek Ömer radıyallahu teala'nın oğlu Abdullah'ın, yani Abdullah bin Ömer, Emir-i Müminin İmam Ömer'in oğlu, Abdullah'ın rivayet etmiş olduğu hadis, Allah ondan ve babasından razı olsun, gerekse meşhur Cibril hadisi diye bilinen hadis ki yine Emrül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala ve Ebu Hureyre tarafından Bukhari ve Müslim'in ortak rivayet ettiği müttefakun aleyh olan hadislerden Cibril hadisinde aleyhissalatü vesselamın Cibril aleyhisselamın kendisine bana İslam'dan bahset dediğinde İslam'ın 5 rüknünü 5 ilkesini beyan buyurmuşlardı. Onun üzerinde duracak. Artık ne zaman konumuz biter, Allahu alem bis sevap, biz elimizde imkanlarla kitap ve sünnetten hareketle icma ve kıyası da beraberinde mütala ederek, yani 1400 yıllık saf temiz İslam mirasına sahip çıkarak, raddül miras etmeyerek, haddini aşmayarak, haddini bilerek, kendini tanıyarak, bilgimiz ölçüsünce kıymetli dinleyenlerimizle meselemizi paylaşacağız. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Hureyre radıyallahu teala şu hadisi bize rivayet ediyor. Yegane önderimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, benden sonra öyle imamlar, yani önderler, yöneticiler gelecek ki, onlara itaat ederseniz sizi dinden çıkarırlar. Onlara isyan ederseniz sizi öldürürler. İşte onlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar. Hadisimiz El-Hafız İbni Hacer El-Asqalani Metalibul Aliye Çeviren Hüseyin Kaya İstanbul 2006 Cilt 5 sayfa 259 Hadis 4409 İbni Hacer el-Asqalani Rahimallahu aleyh hadisi İbni Ebu Bekr Ebi Şeybe İbni Ebu Bekr Ebi Şeybe'nin müstedinden rivayet ediyor veya oradan naklediyor. Yani İbni Şeybe'nin müstedinden bu hadisi İbni Hacer el-Asqalani Metalabul Aliye diye birçoklarının unutulup gidileceği kuşkusuyla 10 tane müstedden derleme bir eser gündeme getiriyor ve bunun ismine de Metalibul Aliye diyor. Allah ona rahmet eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu bir kez daha gündeme getirelim, okuyalım, üzerinde tekrar tekrar düşünelim. Benden sonra öyle imamlar, yani önderler, yöneticiler gelecek ki onlara itaat ederseniz sizi dinden çıkarırlar. Onlara isyan ederseniz sizi öldürürler. İşte onlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beyanlarından net olarak anlıyoruz ki bu önderler, bu yöneticiler, bu imamlar kesinlikle Müslüman, mümin, muvahhid değildirler. Çünkü onlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Küfrün önderi olan kişiler kesinlikle Müslüman olamazlar. Mümin, muvahhid olamazlar. Çünkü küfrün önderleridirler. Yani eymetül küfürdürler. Veyahut da rusul dalalet olan bu insanlar sapıklığın başları, sapıklığın önderleridirler. O halde kesinlikle bunlar Müslüman, muvahhid değildirler. Bir devlet var, bir ülke var, bir hükümet var. o ülkede, o beldede Müslümanlar da var, müminler de var. Ama Müslümanlar, müminler orada esaret altında durumunda kalmışlar. Esaret durumu onlar için söz konusu. Belki de kendi öz vatanlarıydı bu. Daha sonra gerek yerli tağutlar, gerekse dışarıdan olan ecnebi tağutlar tarafından işgal edildi. İslam tamamen devreden çıkarıldı. İslam'ın yerine küfür ve şirk egemen kılındı. Ve ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan bir düzeni, bir yönetimi gündeme getirdiler. Ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi reddettiler, bir tarafa bıraktılar. Allah'ın hükümlerinin yerine kendi hevalarından kaynaklanan hükümleri gündeme getirdiler ve onunla hükmettiler. Bunlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar. Bundan dolayı eğer ki Müslümanlar onlara itaat edecek olurlarsa, bu itaat sebebiyle dinden çıkarlar. Eğer o küfür ve şirk ile hükmeden küfrün önderlerine, sapıklığın başlarına isyan ederlerse, onları reddederlerse, ki reddetmek müminlerin, muvahhidlerin, Müslümanların imanlarının gereğidir. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde hak ile batılın birbirinden tamamen ayrıldığını, Kur'an'ın inzalıyla Rabbimiz hakkın hak olduğunu beyan, batılın batıl olduğunu apaçık beyan buyurduktan sonra, imanla küfür tamamen ayrılmış, tevhidle şirk tamamen ayrılmış, İslam ile beşeri ideolojiler, tağuti ideolojiler tamamen ayrılmış, net olarak çizgiler çizilmiş, hem de en kalın ve en derin şekliyle, Rabbimiz Azze ve Celle insan kullarını vahiy göndermiş olduğu Resul vasıtasıyla uyarmış, onları bilgilendirmiş, her şey apaçık bir şekilde net olarak bulutsuz bir günün, çok sıcak bir günün, güneşli bir günün apaydınlığı gibi, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla gecesi gündüzü kadar apaydınlık olan bir hal ile net olarak ortaya konulmuştur. İşte bundan sonra kim ki tağutu reddeder de Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır. Demek ki mutlaka küfrün önderleri, sapıklığın başları olan egemenlerin hem kendileri, hem düzenleri, hem ideolojileri ret olunmalıdır. Kurum ve kuruluşlarıyla beraber, bütün yönleriyle beraber, ki Rabbimiz Azze ve Celle Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde göndermiş olduğu bütün nebi ve rasullerin tek vazifesinin bu olduğunu beyan buyururlar. İlk vazife ve tek vazife. Bu gerçekleştikten sonra ancak diğer vazifeler gündeme gelir. O da tağutu ret ederek, inkar ederek Allah'a iman etmelerini insanlara tebliğ etmek üzere. Zaten bu gerçekleşmezse ne namaz, ne oruç, ne hac, ne zekat, ne güzel ahlak, ne helal, ne haram kesinlikle gerçekleşmez. Önce imanın gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla müminler mutlaka küfür ve şirk adına, küfür ve şirk ile hükmedenlerin, egemen olanların reddini gündeme getirmeleri lazım. Onları red etmeleri lazım. Akide boyutuyla, amel boyutuyla kesinlikle kabul söz konusu olmadan, zerre miktarı bir meyil gündeme gelmeden inkarları ve reddleri esastır. Ki ancak ondan sonra iman netleşir. İman gündeme gelir. Yoksa iman ile şirk birbirine karıştırılırsa artık o şirk olur. İman olmaktan çıkar. Ama yüzde şu kadar da imandı. Hayır. %99 iman, %1'i şirk olursa o %1, %99'u bitirir. İman olan ve inanılması gerekli olan hakikatlerin %99'una inanmış. İman edilmesi gerekli olan %1'e de iman etmesi lazım ki iman tam olsun. Noksan iman, iman değildir. İşte o birini reddederse, inanmazsa. Mesela bize peygamber olarak beyan edilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah Sellem'in ayrıca hadislerinde beyan etmiş olduğu peygamberlerin, ki 25-28'in ismi gündemdedir malumunuz, üçünün ihtilaflı olduğu bilinmektedir. 25 peygamberin 24'üne mutlak iman ediyor. Ama falancaya inanmıyor. O kişi kesinlikle 24'üne de inanmamıştır. Onun için Yahudi ve Hristiyanların küfür ve şirk üzere olduğu, dolayısıyla kafir ve müşriklerin hükmü neyse onlar için de geçerli olduğunu biliyor, iman ediyoruz. Çünkü onlar Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i inkarla beraber Kur'an'ı kendisine Rabbimizin vahyettiği en son Nebi, en son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da inkar ederler, red ederler. Dolayısıyla kafirdirler. Allah'a şirk koşandırlar. Kafirler ve Allah'a şirk koşan müşrikler kesinlikle Allah tarafından beyan edilen ayet-i kerimelerle biliyoruz, iman ediyoruz. Allah şirk koşanları affetmez. Ve müminden, Müslümandan başkası da cennete girmez. Ama birileri ne hikmetse, bunda da hikmet yok ya malumunuz, sözün gelişidir bu, halk arasında ifade ederler, bunda hikmet falan da yok, ne hikmetse diye başlarlar, aslında işin içinde bir kinaye var. Nereden besleniyorlarsa, ki bu da bellidir, Yahudi ve Hristiyanları da cennete koyuyorlar kendilerince. Bedava cennet varken hadi bunlar da girsinler, o kadar rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. La ilahe illallah diyenin cennete gireceği, la ilahe illallah diyen bir kişi Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmekle mükelleftir. Allah'ın zatına ve sıfatlarına asla şirk koşmamalı. Allah'tan gelen vahyi kabul etmeli, küfretmemeli. İslam'ı kabul etmeli, Resul'ü kabul etmeli, kitabı ve sünneti kabul etmeli. Sadece Allah'tan başka ilah yoktur. Peki Allah'tan başka ilah yoktur derken tek ilah Allah Azze ve Celle hiçbir şey göndermedi mi? Onun vahyini inkar edecek, onun vazifeli kılmış olduğu Muhammed el-Emin aleyhissalatu vesselam'ı reddedecek, Allah'ı yalanlayacak, kesinlikle Allah, kendinden başka ilah olmayan Allah, Muhammed'i vazifeli kılmamış, böyle bir vahiy de göndermemiştir diyecek. Kitabı inkar edecek, Resulü inkar edecek, Allah'ı yalanlayacak, Allah'a iftira edecek, sonra cennete girecek. İşte birileri böyle şeyleri savunuyorlar. Böyle sapık sapık şeyleri savunabiliyorlar. Onlara cevap vermek çok kolay. Sadece muhatap edinmek istenmiyor. Bu kadar cehaletle ancak onlara İslam tebliğ edilir, İslam anlatılır. Yani bu konular tartışılmaz, tartışılacak konular değil çünkü bunlar. Ancak onlara yeniden İslam'a diye bir davetiye çıkarılır. Gelin yeniden İslam'a gelin, Müslüman olun. Siz kendinizi kurtarın, bırakın Yahudi ve Hristiyanları da, önce siz Müslüman olun. Siz cenneti hak etmiş olan muvahhid, mümin, müttaki, müslim kullardan olun. Hele gelin sizin şu anda gündeme getirdiğiniz, üzerinizde bulunan, akidenizde bulunan, amelinizde bulunan şirk ve küfürden vazgeçin diye önce onlara İslam'ın tebliğ edilmesi lazım. Onlar İslam'a davet edilmesi lazım. Efendim bunlar biliyorlar, çok biliyorlar. Bilmek değil, iman etmek esastır.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
3: Eğer çok bilmek ile insan Müslüman olsaydı, bilgiden dolayı mümin olsaydı, muvahhid olsaydı, bilgi sayarlar, internetin kendisi mümin ve Müslim olurdu. Çünkü bilgisayarlarda öyle bilgiler yüklü ki, binlerce ciltli kütüphaneler yüklenmiş bilgisayarlara. Çok şey biliyorlar. Papagana la ilahe illallah'ı öğretse bir kişi, papagan la ilahe illallah dese, acaba Müslüman papagan olur mu? Veyahut da diğer bir papagana da eğitimcisi küfür ve şirki öğretse, Allah'ı inkarı öğretse, ateizmi öğretse, o da o kelimeleri söylese, bu papagana kafir, müşrik, gavur diyebilir misiniz? Çünkü söylenen kelimenin mahiyeti bilinmiyor, kavranılmamış, ondan amel edilmemiş, inanılmamış. Evet. Dolayısıyla öyle önderler olacak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki asırlarda öyle yöneticiler gelecek ki İslam toprakları işgal edilmiş, Müslümanlar esaret altında, müstezaf ve mazlum konumunda, İslam tamamen devreden çıkarılmış, İslam'ın hükümleri hayattan uzaklaştırılması yetmiyormuş gibi ayrıca o bölgeye tekrar egemen olması konusu tamamen engellenmiş ve yasaklanmıştır. Müminler bu şekilde davranan ehli küfre, ehli şirke, egemen olanlara karşı onların ideolojilerini kabullen itaat edecek olurlarsa dinden çıkarlar. Ki mutlaka ret etmeleri lazım, ifade ettik. Eğer ki karşı çıkacak olurlarsa onlar tarafından şehit edilirler. Nitekim 100 yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarında her gün şahit olunan acı bir hakikat. Ya bizim şirk ve küfürden kaynaklanan yasalarımızı, hükümlerimizi kabul edeceksiniz, susacaksınız, boyun bükeceksiniz, itaat edeceksiniz, ya da karşı çıkıldığı takdirde önce zindan, yıllarca hapishane ya da idam veyahut da faili meçhul öldürülmeler, işkence altında şehit olma ya da idam edilerek şehit edilme. İşte müminlere, Müslümanlara bunu reva görenler, bu şekilde davrananlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar. Tarih boyu bu şekilde gelişmiştir. Bu şekilde olmuştur. Rabbimiz Azze ve Celle Kehf suresinde bize Ashab-ı Kehf'i beyan buyururlar. 10 küsur ayette ve sana anlattıklarımız da yetin, onlardan yani Yahudi ve Hristiyanlardan bu konuda bir şey sual etme. Çünkü onlar ve benzerleri Ashab-ı Kehf'in üzerine çok senaryolar, çok hikayeler uydurmuşlardır. Rabbimiz Ashab-ı Kehf'in kim olduğu, ne olduğu, gayelerin ne olmuş olduğunu beyan

0: görüyor. Bu bizim için yeterli gelir. Yeterlidir çünkü Rabbimiz yeterli olduğundan dolayı bu kadar yana bize beyan buyurmuştur. Müminler de mutlaka bununla yetinmelidirler. Bunun dışında araştırma uygun değildir. Kur'an'da Kehf suresinde beyan edilen Ashab-ül Kehf'den ilgili ayet-i kerimelerdeki bilgiyle müminler yetinmelidirler. Bu onlar için kafidir. Ayrıca bunlar kimlerdi, kaç kişiydi, hangi zamanda yaşadılar diye araştırmak bizim üzerimize vazife değil. Biz anlatılan, beyan edilen ayetlerdeki hakikatları kavrar, bununla amel etmeye gayret ederiz. İşte onun bir bölümü. O konunun iki ayeti. Rabbimiz Azze ve Celle onlara uzun bir uyku verdi. Bu kaç asır sürdü? Allahu Alem bir sevap. 300 ve 309 beyanları var. Müfessirlerin ittifakıyla onlardan bahseden halkın ifade ettiğidir. Kimi kendisince 300 yıl dedi. Bu güneş yılını gündeme getirerek, kimisi ay yılıyla hesap ederek 309 dedi. Ama ne kadar yatmışlar, orada ne kadar bulunmuşlar, ancak alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bilir. O uykularından sonraki uyanıklık dönemlerinde Rabbimiz şöyle buyurdular: böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, yani uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün veya günün birkaç saati kısmı kadar kaldık. Dediler ki, ne kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Yani onlara itaat ederseniz siz dininizden, tevhidden, İslam'dan, imandan geri dönmüş olursunuz. Eğer onlara itaat etmez, karşı çıkacak olursanız sizi taşa tutarlar. Tarih boyu bu şekilde olmuştur. Ali İmran suresinin 32. ayeti. Tertip sırasına göre hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 3. suresidir. Rabbimiz buyurdular ki mealen, de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirenler kafirlerdirler. Maide suresinin 44. ayeti. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanların ta kendileridir. Ali İmran suresinin 149. ayeti. Ey iman edenler! Eğer inkar eden kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerine gerisin geriye çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Yani egemen olup hakimiyeti ele geçiren yönetici zümre Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridirler. Onlar Allah'a ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirmişlerdir. Dolayısıyla kafirler olmuşlardır. Ali İmran suresinin 149. ayet-i kerimesinde ise, ey iman edenler, eğer inkar eden kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerine gerisin geri çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğramış olursunuz. Yani bir beldede, bir bölgede yönetici zümre sistemiyle, düzeniyle, ideolojisiyle, hükümleriyle Allah'ın indirdiklerinin dışında ilahlaştırmış oldukları hevalarından kaynaklanan hükümlerle hükmediyorlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. onu bir tarafa bırakıyorlar, yasaklıyorlarsa onlar kafir olmuşlardır. Veya zaten kafirler idiler. İşte Rabbimiz iman eden müminleri şiddetle uyarıyor. Ey iman edenler, eğer inkar eden, yani kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde gerisin geriye çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Ali İmran suresinin 100. ayeti. Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba itaat edecek olursanız sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler. Yani gerek kitaplı gerek kitapsız kafirlere itaat edilecek olursa onların hükümlerine, düzenlerine, ideolojilerine, felsefelerine, hayat düzenlerine uyulacak, itaat edilecek olunursa Müslümanım diyen kişiler onlar tarafından öyle bir duruma getirirler ki tekrar gerisin geriye küfre çevirirler. Yani kafir ederler. Zaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da bunlar için buyurmuştu ya, eğer onlara itaat ederseniz sizi dinden çıkarırlar, eğer onlara itaat etmez de isyan ederseniz sizi öldürürler. Çünkü onlar küfrün önderleri ve sapıklığın başlarıdırlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendinden sonra ümmetin başına gelecek meseleleri Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirmesiyle ümmetini uyarmıştı. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra son Nebi ve son Resul olduğu için kıyamete kadar bir daha Resul ve Nebi gönderilmeyecek. Rabbimizin sünneti buydu. Değişmez sünnetullah buydu. Dolayısıyla geleceğe matuf ümmetin başına geleceklerden ümmeti uyarması lazımdı. Ve gayba dair, istikbale dair Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirmesiyle ümmetini uyarmıştı. İşte onlardan bir tanesi de Huzeyfe radıyallahu teala'nın rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah Sellem şöyle buyurur: Allah'ın dilediği zamana kadar nübüvvet aranızda yaşamaya devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet devrine uygun bir hilafet meydana gelir. Ve Allah'ın dilediği zamana kadar aranızda kalır. Sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı, zalim krallık ortaya çıkar. Ve Allah ne kadar dilerse o kadar sürer. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra diktatör, bir zorba yönetim oluşur. Ve Allah'ın dilediği süreye kadar devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet devrine uygun bir hilafet meydana gelir. Ravi diyor ki Resulullah burada sustu. Hadis Ahmed bin Hanbel'in Müsned cilt 4 sayfa 273'te kayıtlı. Ayrıca Et-Tayalisi'nin Müsned'i, Bezzar'ın Müsned'inde yer almıştır. Beyhaki'nin Delaül Nübüvvet'inde yer alır. Tabarani'nin Mucemül Efsat'ında yer alır. Ve birçok kaynaklarda yer alan sahih bir hadistir. Yani öyle bir zaman gelecek ki ne adil hilafet ne de cair sultanlık olmayacak. Orada sadece küfür ve şirkle hükmeden zorba bir yönetim gündeme gelecektir ki 100 yıldan beridir İslam topraklarında gündeme gelen karanlık dönem küfür ve şirk ile yönetim işte bu dönem. İnşallah öyle bir dönemde gelecek ki nübüvvet yoluna uygun ve tamamıyla zorba ve küfür şirk sistemleri ortadan kaldırılmış, hüküm sadece Allah'a ait kılınmış, yeryüzünde yeryüzünü ifsat eden bütün müfsitler, bütün fitne ortadan kaldırılmış, din tamamen Allah'ın olmuş, öyle bir gün, öyle bir vakit gelecektir. Mutlaka biz buna iman ediyoruz. Allah ve Resulünün vaadidir ki kesinlikle gerçekleşecektir. Ama ne zaman, Allahu alem bir sebep, ne zaman olduğunu biz bilemiyoruz. Müminlere, muvahhidlere düşen vazife kendilerini, nesillerini böyle bir döneme hazırlamadır. İmanlarının sağlamlığıyla, akidelerinin tam olmasıyla, tevhidlerinin tavizsizliğiyle, amellerinin salih oluşuyla böyle bir döneme müminlerin kendilerini, nesillerini hazırlaması lazım. Peki bu karanlık dönemde, bu küfrün ve şirkin egemen olduğu, Müslümanların, müminlerin, muvahhidlerin mazlum konumunda, esaret altında bulunmuş olduğu, müstezaf olduğu dönemlerde, vatanları işgal edilmiş, toprakları tamamen istila edilmiş, İslam hayattan silinip süpürülmüş, küfür ve şirk egemen kılınmış, İslam tamamen yasaklanmış kurum ve kuruluşlarıyla, ancak işgal kuvvetlerinin menfaatlerine uygun ılımlı bir İslam, yani Allah'ın rızasına uygun değil, Resulullah Sellem'in sünnetine uygun değil, İslam topraklarını işgal eden tağutların, çağdaş zalim egemen tağutların menfaatlarına ya da onların içteki işbirlikçileri olan uşaklarının menfaatlarına, egemenliklerinin devamını sağlayacak bir ilimli İslam gündeme gelmiştir. Ve malum olduğu üzere son 20 yıldan bu yana da veya belki 25-30 yıldan bu yana da bu ılımlı İslam projesi alabildiğine işlenmektedir. Büyük şeytan ve onun avanesi olanların menfaatine uygun bir İslam, kendilerinin asla zarar görmeyeceği ama İslam'dan da vazgeçilmiş sayılmayacağı bir ılımlı İslam. Ve maalesef birçoklarına bakıyoruz, bu projenin de kurbanı olmuşlardır. Bu tuzağa düşmüşlerdir. İşte böyle bir dönemde ne yapmalıyız? Hiç kimsenin kendinden bir şey gündeme getirmesine ihtiyaç olmadan. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle dini kamilleştirmiştir. Üzerimizdeki nimetini tamamlamıştır. Dinde bir noksanlık yok. Ayrıca Kur'an'ın izahı ve hayata uygulanış şekli olan sünnette tamamlanmıştır. Birilerine herhangi bir şey bırakılmış değildir. İçtihati mesele elbette ki yine kitap ve sünnet çerçevesinde gündeme gelen bir meseledir. Yani birisinin ortaya çıkıp kitap ve sünnetin dışında bence, bana göre, kanaatime göre şöyle olmalıdır demeye asla hak sahibi değildir. Hangi mesele olursa olsun meselelerimizi Allah'a ve Resulüne havale etmekle mükellefiz. Kitaba ve sünnete döndürmekle mükellefiz. Zaten Rabbimiz böyle bir hareketi imana bağlamıştır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız sizin için hayırlı, sonuç bakımından da en güzeli budur. Herhangi bir şeyde uzlaşmazlığa düştünüz mü? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve Allah'a ve Resulüne itaat eden sizi Allah ve Resulünün hükümlerine göre sevk ve idare eden, içinizden, sizden olan ulul emre de itaat edin. Bu haldeyken eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz meselelerinizde, onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer gerçekten de Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu sizin için hayırlı, sonuç bakımından da en güzelidir. Yani Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Meselemizi biz Allah'a ve Resulüne döndürüyoruz. Bu esarette, bu mazlumiyette, bu müstezaf halde ümmet nasıl davransın? Muaz bin Cebel radıyallahu teala anlatıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bağışı bağış olduğu sürece alınız. Fakat bağış dininiz için rüşvet olarak hesaplanınca onu almayınız. Ama siz bunu bırakamazsınız. Çünkü korku ve fakirlik sizi almamaktan alıkoyar. Şunu iyi biliniz ki imanın çarkı daire şeklindedir. Sizler kitap yani Kur'an'ın döndüğü yere dönünüz. Şunu iyi biliniz ki yönetim ile Allah'ın kitabı yani Kur'an birbirinden ayrılacaktır. Dikkat edin. Sizler kitap yani Kur'an'dan ayrılmayınız. Şunu iyi biliniz ki başınıza öyle emirler yani yöneticiler gelecek ki onlara itaat ettiğinizde sizi saptırırlar. Onlara isyan ederseniz sizi öldürürler. Oradakiler ya Resulullah öyle bir durumda ne yapalım diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam İsa bin Meryem aleyhisselamın ashabının yaptığı gibi yapın. Onlar dar ağaçlarına asılıp çarmıha gerildiler, testerelerle kesildiler. Allah azze ve celle'ye itaat üzere ölüm Allah'a isyan içindeki bir hayattan hayırlıdır buyurdular. Hadisimiz El-Hafız İbni Hacer El-Eskalan'ın Metalibul Aliye isimli eserinin cilt 5 sayfa 258 hadis 4408'de kayıtlıdır. Hadisimiz İshak bin Rahavey'in Müsned isimli eserinden, ayrıca Ahmet bin Men'in Müsned'inden rivayet olunmuştur. Ve hadisleri tahkik eden bu Suri aleyh rahmet diyor ki Ahmet bin Men'in ravileri güvenilir kimselerdir. Yani hadis sahihtir. Ayrıca hadisimiz Taberani'nin Mucem-i Sagir'inde yer alır ki Türkçe'ye tercüme edildi İsmail Mutlu tarafından, cilt 2 sayfa 198-199 hadis 516. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Rudani'nin Cemil Fevaid'inde kayıtlıdır ki Türkçe tercümesinin cilt 100 sayfa 184 hadis 6054. O da Tabari'nin Mucem'in Kebir'inde hadisin kayıtlı olduğunu bize beyan ediyorlar. Hadisimizi tekrar okuyalım ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğumuzda aldığımız cevap ile yetinelim ve bununla da inanıp amel edelim. Muaz bin Cebel anlattı ki Resulullah Sellem şöyle buyurdu: bağışı bağış olduğu sürece alınız. Size bir şey bağışlanıyorsa, bağış veriliyorlarsa, bu sadece bir bağışsa, sizden herhangi bir taviz istemiyorlarsa, dininizden, şahsiyetinizden, izzetinizden bunu alabilirsiniz. Tabi helal ve temiz olmak kaydıyla. Fakat bağış dininiz için rüşvet olarak hesaplanınca onu almayınız. Ama eğer bu size verilmiş olan bağış, ki bu makam olur, mevki olur, maddi olur, manevi olur, size böyle bir şey bağışlandığınızda dininizden sizden taviz isteniyorsa kesinlikle onu almayın. Ama bunu ancak imanı kamil olan, sapa sağlam olan becerebilir. Fakirlikten korkuyorsa insanlar, ya da Allah'tan başkasından bir korku gündeme geliyorsa, bir tedirginlik varsa bu konuda çok gevşek olurlar. Evet, biz de Müslümanız, biz de inanıyoruz derler ama bu konudaki gevşeklikleri dinlerinden taviz vermeye kadar kendilerini sürüklüyor. Onun için Resulullah sellem, siz bunu bırakamazsınız çünkü korku ve fakirlik sizi almaktan alıkoyar. Ha, bu konuda kendinize dikkat edin. Korku ve fakirlik sizi dininizden taviz vermek ile başkasından herhangi bir bağış almayı öngörmesin, sebep olmasın. Kendinize bu konuda dikkat edin. Şunu iyi biliniz ki imanın çarkı daire şeklinde devamlı döner. Sizler Kur'an'ın, kitabın döndüğü yere dönünüz. Şunu iyi biliniz ki yönetim, yani saltanat ile Allah'ın kitabı birbirinden ayrılacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki Allah'ın kitabını yönetimden, yönetimi Allah'ın kitabından ayıracaklar. Yani yönetim Kur'ansız, Kur'an yönetimsiz. İktidar Kur'ansız, Kur'an iktidarsız. Devlet Kur'ansız, Kur'ansa devletsiz bırakılacak. Böyle bir şeyi gündeme getirecekler. Böyle bir zaman gelecek. Dikkat edin, sizler kitabın, yani Kur'an'ın üzere hareket edin. Kitaptan, yani Kur'an'dan asla ayrılmayın. Madem ki öyle bir yönetim, öyle bir sistem, öyle bir düzen gündeme geldi ki o tamamen Kur'an'dan uzaklaştı, Kur'an'ı kabul etmedi, Kur'an'ı reddetti, hatta Kur'an hükümlerini yasakladı, sakın ha siz ondan yana olmayın. Siz Kur'an'ı tercih edin, siz kitabı tercih edin, siz kitaptan ayrılmayın, Kur'an'dan sakın ola ki ayrılmayasınız. Şunu iyi biliniz ki başınıza öyle emirler, yani yöneticiler gelecek ki onlara itaat ettiğinizde sizi saptırırlar. Onlara isyan ederseniz sizi öldürürler. Çünkü onlar Kur'an'dan, çünkü onlar sünnetten, çünkü onlar İslam'dan tamamen ayrılmışlar, uzaklaşmışlar. Kur'an'ı, sünneti yasak etmişler. Küfür ve şirk hükümleriyle hükmetmektedirler. Allah'ın indirdiklerine hükmetmemektedirler. Oradakiler diyorlar ki, ya Resulullah, öyle bir durumda ne yapalım? Böyle bir durum bizim başımıza gelirse, biz böyle bir zamana ulaşırsak ne yapalım? Aleyhissalatü vesselamın cevabı. İsa bin Meryem aleyhisselamın ashabının yaptığı gibi yapın. Kesinlikle küfür ve şirk ile hükmedenlerden yana olmayın. Onlara itaat etmeyin. Onlarla beraber bulunmayın. Dünya menfaati sizi onlarla bir araya gelme konusunda aldatmasın. Şeytan sizi aldatmasın. İsa bin Meryem aleyhisselamın ashabı, yani ona iman etmiş olan o günkü müminler, müvahhidler, Müslümanlar nasıl davrandılarsa siz de öyle davranın. Onlar kesinlikle dinlerinden vazgeçmediler. Onlar Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan yana çıktılar. Kitaba sarıldılar. İncil'e sarıldılar. Allah'ın kendileri için göndermiş olduğu hayat numunesi olan Resulüne, Nebisine sarıldılar. Onun izi üzere hareket ettiler. İsa Aleyhisselam'ın takipçisi oldular. Ona iman ettiler. Ve kesinlikle Roma tağutuna boyun bükmediler. İşte onlara karşı çıktıklarında, onları reddettiklerinde dar ağaçlarına asılıp çarmıha gerildiler ve testerelere kesildiler. Buna rağmen yine imanlarından, dinlerinden vazgeçmediler. Siz de aynen bunlar gibi davranın. Sakın ha sakın küfür ve şirk ile hükmedenlerden yana olmayın. Eğer öyle olursanız, işte İslam topraklarını işgal eden tağutların gündeme getirmiş olduğu manzara ortada. Milyonlarca ben Müslümanım diyenlerin onlara itaat etmek de ne hale geldiği malumdur. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam izzetli olmayı, şerefli olmayı izzet üzere, ki o ancak tevhid ve iman üzere olunduğunda gündeme gelir, o şekilde davranmayı emrediyor. Allah Azze ve Celle'ye itaat üzere ölüm, Allah'a isyan içindeki bir hayattan hayırlıdır. Elbette ki hayırlıdır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mutlaka doğru buyurdular, hakikati buyurdular. İnşallah gerek anlatan, gerek dinleyen her fert, her mümin, her muvahhid, her Müslüman, her müttaki bu şekilde davranmalıdır. Önderimiz, hayat örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, müminlere, muvahhidlere bu şekilde vasiyet etti ve ben Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi olarak, Resul olarak kabul ediyorum, iman ediyorum, ona itaat ediyorum diyen her fert, peki nasıl davranalım, ne yapalım sorusuna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle cevap veriyorlar. Ve muvahhid müminlere düşen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şekilde hareket etmek ve bu şekilde yaşamaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Cimper Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin.

kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Emanet ve ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
3: Nikahın hükümleri. Nikahın sahih bir şekilde akdedilmesinden sonra şu hükümler gündeme girer. 1. Erkek ve kadının birbirlerinden istifade etmeleri helal olur. İbn Abidin, nikahın hükümlerinden biri her iki tarafın birbirinden istifade etmesinin helal olmasıdır hükmünü zikreder. 2. Mehir vermek ve kadının nafakasını, oturacağı ev, yiyeceği ve giyeceğini temin etmek erkek üzerine farz olur. 3. Erkek ve kadın birbirlerine varis olurlar. 4. Erkek kadının şerri şerife uygun olmayan kıyafetlerle dolaşmasını men eder. 5. Sıhriyet sebebiyle meydana gelen akrabaların bir kısmı ile nikahlanmaları haram olur. 6. Birden fazla kadınla evli olan erkeğin hanımları arasında adaletle hareket etmesi vacip olur. 7. Kadın yatağına davet ettiği zaman kocasına itaat etmek zorundadır. İtaat etmediği zaman kocasının onu tedip etmeye salahiyeti vardır. İyi geçinmeleri ise müstahaptır. Bahru'r Raik'te de böyledir. Evlenmede rıza meselesi. Hanefi fukahası kadın ister bakire olsun ister dul olsun zevcini seçmekte hürdür. İzni ve müsaadesi olmadan katiyen evlendirilmez hükmünde müttefiktir. Nitekim İmam-ı Merginani, kadın hürdür ve tekliflere muhataptır. Öyleyse başkası için kadının üzerine icbar, zorlama hakkı olmaz. Velisi, kızından izin istediği zaman eğer o kız sükut eder veya gülümserse bu izindir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bakire kız kendi içinde müşavere yapar. Eğer sükut ederse razı olmuş demektir. Esasen sükut etmesinde razı olma hususu açıktır. Evlenme arzusunun olduğunu beyan etmekten ve açığa vurmaktan utanır. Ancak razı değilse red etmekten asla utanmaz. Gülmek ise rıza hususunda sükut etmekten daha üstündür. Ağladığı zaman ise durum böyle değildir. Çünkü ağlamak o işe kızdığının ve razı olmadığının delilidir hükmünü beyan ediyor. Peki kadın dul ise durum nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dul kadın kendisiyle istişare edilmedikçe nikah edilmez. Hadisi şerifini esas alan Hanefi fukahası dul kadının nikah hususunda konuşması ayıp sayılmaz. Şu halde dul kadının istiyorum veya istemiyorum şeklinde konuşmasına bir engel yoktur hükmünde ittifak etmiştir. Sonuç olarak kadın hürdür ve tekliflere muhataptır. Kendi rızasının dışında katiyen evlendirilemez. Eğer kendi rızasının dışında evlendirilirse, kadıya müracaat ederek nikah akdini feshettirebilir. İslam dini nikahta karşılıklı rızayı esas aldığı gibi, şer'i hudutları aşmamak kayıt ve şartı ile evlenecek kimselerin birbirlerini görmelerini de esas almıştır. Nitekim Molla Hüsrev, bir kimse bir kadını nikahlamak isterse, her ne kadar o zaman şehvet duymaktan korksa da, o kadına bakması caiz olur. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mugire radıyallahu anha şu tavsiyede bulunduğu rivayet edilmiştir. Sen bir kadınla evlenmek istediğin zaman o kadını mutlaka gör. Çünkü görmek ikinizin kaynaşmasına daha uygundur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şu iki mahiyet bulunmadığı süre içerisinde bütün kadınların ferci haramdır. Bu iki mahiyetten birincisi nikah, diğeri de cariye olarak mülkiyete geçen, teserri akdi ile elde edilen kadınlarla temas etmek. Esasen Allahu Teala Celle Celaluhu'nun mübah kıldığı iki yol ve mahiyet budur hükmünü beyan eder. Dolayısıyla tek başına karşılıklı rıza yeterli değildir. Mutlaka aralarında şer'i bir bağ, nikah veya teserri akdi zaruridir. İslam dini birbirleriyle nikahlanmaları müebbeden, ebedi ve muvakkaten haram olan kadınların durumlarını beyan etmiştir. Şimdi bu konu üzerinde duralım. Nikahlanması haram olan kadınlar. Kur'an-ı Kerim'de babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak cahiliye devrinde geçen geçmiştir. Şüphe yok ki o bir hayasızlıktır. Allah'ın en büyük hışmına bir sebepti. O ne kötü bir yoldu. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, birader kızları, hemşire kızları, sizi emziren süt analarınız, süt hemşireleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram edildi. Eğer onlarla üvey kızlarınızın analarıyla zifafa girmemişseniz, onlarla evlenmenizde size bir beis yok. Kendi sülbünüzden gelmiş oğullarınızın karıları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte almanız da keza haram edildi. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Çünkü Allah hakikaten yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir. Harp esiri olarak sağ ellerinizin malik olduğunuz kadınlar, teserri akdi ile aldığınız cariyeler müstesna olmak üzere, diğer bütün kocalı kadınlarla evlenmeniz de size haram edildi. Bu hürmetler, hudutlar üzerinize Allah'ın farzı olarak yazılmıştır. Onlardan mağdası ise namuslu ve zinaya sapmamış insanlar halinde yaşamanız şartıyla, mallarınızla mehir vermek ve cariye satın almak suretiyle arayıp nikahlanmanız için size helal edildi. O halde onlardan hangisiyle faydalandıysanız ücretini takdir edildiği veçile verin. O mehrin miktarını tayin ettikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz şey, miktar hakkında üstünüze bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 22-23-24 hükmü beyan buyurulmuştur. Nesep sebebiyle nikahları haram olanlar. Nesep sebebiyle nikahları haram olan kadınlar şunlardır: analar, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek kardeşlerin kızları ve kız kardeşlerin kızları. Bunlarla nikahlanmak ve cima etmek ebediyen haramdır. Anneler, bundan kasıt erkeğin kendi annesiyle baba ve anne tarafından ne kadar yukarıya çıkarsa çıksın, bütün büyük annelerdir. Kızlar, bir kimsenin kendi sülbünden gelen kızları ile oğullarının ve kızlarının kızları ve ne kadar aşağı inerse insin, bunların da kızlarıdır. Kız kardeşler, baba ana bir kız kardeşler, baba bir kız kardeşler ve ana bir kız kardeşlerdir. Erkek kardeş kızları ve kız kardeş kızları, yani yeğenler, bunlar da ne kadar aşağı inerse insin nikahları haramdır. Halalar üç kısımdır. A. Anne baba bir halalar, B. baba bir halalar, C. anne bir halalar. Keza babanın, dedenin, annenin ve büyük annenin halaları da her ne kadar yukarı çıkarsa çıksın hala hükmündedir. Teyzeler, baba ana bir teyzeler, baba bir teyzeler, ana bir teyzeler, babaların teyzeleri ve annelerin teyzeleri haramdır. Serasi'nin Muhit'inde de böyledir. Süt sebebiyle nikahları haram olanlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nesepten dolayı haram olan şey redadan, süt emmeden dolayı da haram olur buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası, emzirenin sütünün emen kimsenin midesine az veya çok olarak varması halinde nikahlanma haramlığı meydana gelir. Azdan maksat sütün mideye ulaştığının bilinmesidir hükmünde müttefiktir. Ancak süt emmenin de belirli bir süresi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğu sütten kestikten sonra süt kardeşliği olmaz buyurmuştur. Süt emme vakti İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre 30 ay, 2,5 yıl, İmameyn'e göre 24 ay, 2 yıldır. Süt emme vakti geçtikten sonra süt emmekten dolayı nikahlanma haramlığı meydana gelmez. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk herhangi bir kadını emse, o kadın süt anne hükmünde değildir. Ancak süt çocuk için helal kılınmıştır. Mükellef olan bir kimse herhangi bir kadının sütünü emse, haram işlemiş olur. Zira süt insanın cüzü hükmündedir. İnsanın bir cüzünü yemek ise haramdır. Sıhriyet sebebiyle nikahları haram olan kadınlar. Sıhriyet, damatlık sebebiyle nikahları haram olan kadınlar dört kısımdır. A. Karılarının anneleri, kayınvalide ile baba ve anne cihetinden olanların ne kadar yukarı olursa olsun büyük anneleridir. B. Bir erkek karısının kızları ve bunların da her ne kadar aşağı inerse insin kızlarını alamaz. Ancak bu hükümde bu erkeğin karısı ile ki bu kadın o kızların annesidir, cima etmiş olması şarttır. Havil Kutsi'nde de böyledir. Karısının kızlarının bu adamın yanında olup olmaması da müsavidir. Kadıhan'ın Camius Sahir şerhinde de böyledir. Alimlerimiz bir adamın karısının başka kocasından olan kızının da kızlığı, üvey kızı haramlığı hususunda halveti de cima makamında kabul etmişlerdir. C. Bir kimsenin oğlunun, oğlunun oğlunun, kızının oğlunun kendileriyle halen nikahlı bulunmayan karılarını alması da haramdır. Bunlar ne kadar aşağı giderse gitsin ve karılarına cima yapmış olsunlar veya olmasınlar, bu kadınlarla o kimsenin nikahlanması haramdır. Ancak oğlunun ayrılmış olan karısı müstesnadır. Serahsi'nin Muhit'inde de böyledir. D. Baba ve anne tarafından büyük babaların ne kadar yukarı giderse gitsin, onların babalarının karılarını nikahlamak ve cima etmek de ebediyen haramdır. Havil Kusi'de de böyledir. Dörtten fazla yabancı kadını bir kişinin nikahı altında toplaması. Molla Hüsrev, hür erkek için hür kadınlardan ve cariyelerden ancak dört kadının nikahı sahihtir. Yani hür erkeğin dörtten fazla kadının nikahında bulundurması caiz olmaz. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu, kadınlardan hoşunuza gideni ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın. Nisa suresi 3 ayeti kerimesiyle açıklamıştır. Şu halde adet üzere tahsis o kimse için daha fazlayı men eder hükmünü beyan eder. İslam uleması nikahın ümmeti Muhammed'in çoğalmasına ve şirke karşı güçlü hale gelmesine vesile olduğunu esas alarak bu noktadan ibadet hükmünde olduğunu beyan etmiştir. Fetevai Hindiye'de hür erkeklerin hür kadınlardan veya cariyelerden dördü ile evlenebilme hakları vardır. Hidaye'de de böyledir. Bir köle hür veya cariyelerden iki kadınla evlenebilir. Bahrur Raik'te de böyledir. Bir kimse arka arkaya beş kadını nikahlamış olsa, önceki dört kadının nikahı caiz olur, beşincisinin nikahı caiz olmaz. Hükmü kayıtlıdır. Birbirinin mahremi olan kadınları bir nikahta toplamak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse, suyunu iki kız kardeşin rahiminde birleştirmesin buyurduğu sabittir. Hanefi fukahası, bir kimse iki kız kardeşi aynı anda nikahı altında birleştiremez. Birbirinin kız kardeşi olan iki cariyenin arası da cima ile cem edilemez. Bunların kardeşliğinin nesep yönünden veya süt emme yönünden olması müsavidir. Bir kimsenin karısı ile onun nesep veya süt emme yönünden halasını veya teyzesini nikahı altında birleştirmesi caiz olmaz. Hükmünde müttefiktir. Cariyeyi hür kadın üzerine almak veya bunları bir arada almak. Hanefi fukahası hür kadınla evli olan kimsenin cariye ile evlenemeyeceğini esas almıştır. Zira kefaet denklik noktasından hür kadın daha üstündür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cariye hür kadın üzerine alınmaz buyurmuştur. Ancak önce teserri akdiyle cariye alır, daha sonra da hür bir kadını nikahlarsa bu sahih olur. Başkalarının hakkı sebebiyle nikahı haram olan kadınlar. Bir kimsenin başka birisinin nikahı altında bulunan kadını nikahlaması caiz değildir. Keza iddet beklemekte bulunan kadını nikahlamak da sahih olmaz. Bu iddetin boşanmaktan, ölümden, fasit nikahtan veya şüpheli nikahtan olması halleri de müsavidir. Yani ne sebeple olursa olsun iddet beklemekte olan kadın nikahlanamaz. Şirk sebebiyle nikahı haram olan kadınlar. Kur'an-ı Kerim'de ey müminler, Allah'a eş tanıyan, şirk koşan kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İman eden bir cariye müşrik bir kadından, bu sizin hoşunuza gitmese de elbette daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir kul müşrikten elbette hayırlıdır. Onlar, müşrikler sizi cehenneme çağırırlar. Allahu Teala ise kendi iradesiyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah insanlara ayetlerini apaçık söyler. Ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar. Bakara suresi 221 hükmü beyan buyurulmuştur. Dürr-ül Muhtar'da veseni bir kadını nikah etmek bil icma haramdır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken veseni kelimesi vesene tapmaya nispet edilmiştir. Vesen cüssesi olan, yani insan suretinde ağaçtan, taştan veya gümüşten, cevherden oyulan heykeldir. Cemi evsen gelir. Sanem ise cüssesiz surettir. Lugat ulemasından birçokları aralarında böyle fark yapmışlardır. Bazıları aralarında fark olmadığını söylemiş, bir takımları da suretten başkasına vesen denileceğini bildirmişlerdir. Bidaede de böyle denilmiştir. Nehir, fetihte beyan edildiğine göre güneşe, yıldızlara ve beğendikleri suretlere tapanlara, muaddile, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını inkar eden fırka, zındıklar, batiniler, ibahacılar da efsane tapanlara dahildir. Veciz şerhinde, itikad edenlerin kafir sayıldığı her mezhep efsane, heykele tapanlara dahildir denilmiştir. Ben derim ki bu durzilere, nusayrilere ve teyamineye de şamildir. Onlardan da kız alıp vermek ve kestiklerini yemek caiz değildir. Çünkü semavi kitapları yoktur buyurmaktadır. Şimdi soralım. Başta komünizm olmak üzere değişik ideolojilere itikad eden kimselerin semavi bir kitapları mı vardır? Her ideoloji mensubu o ideolojinin kurucusunun heykeli önünde ibadetini eda eder. Mümin bir kızın küfür ideolojilerinden herhangi birine itikad eden velisi, babası veya yakını velayet hakkını kaybeder. İmam-ı Merginani, kafirin mümin üzerinde velayet hakkı yoktur. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, elbette Allah ebedi olarak kafirler için müminler üzerine bir yol kılmayacaktır. Nisa suresi 141. Bundan dolayı kafirin Müslümanlarla ilgili şehadeti kabul olunmaz hükmünü zikreder. Fetevai Hindiye'de mecusilerin ve vesenilerin nikahları caiz olmaz. Siracül ve Haş'ta da böyledir. Putlara tapanlar, güneşe ve yıldızlara ibadet edenler, güzel resimler yapıp onlara tapanlar ile zenadike, batiniye, ibahiye ve saire gibi itikaden küfür olan bütün mezheplerin mensupları da nikahı caiz olmayanlara dahildirler. Fethül Kadir'de de böyledir. Müşrik ve mecusi olan bir cariye ile de mülki yemin, teserri akdi olması sebebiyle cima edilemez. Müslüman erkeklerin harbi veya zimmi, hür veya cariye olsun, ehli kitap olan kadınlarla nikahlanmaları caizdir. Serahsi'nin Muhit'inde de böyledir. Bu hususta evla olan ise böyle yapmamak, yani bunları nikahlamamak ve zaruret olmadıkça kestiklerini yememektir. Fethül Kadir'de de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Talak sebebiyle nikahı haram olanlar. Kur'an-ı Kerim'de boşanma, talak iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak ya güzellikle salıvermektir. Onlara, kadınlara verdiğiniz şeyi, mehri geri almanız size helal olmaz. Hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası, bir kimsenin üç talakla boşadığı hür bir kadını, o kadın başka bir erkekle tezevvüc etmeden geri alması helal olmaz hükmünde ittifak etmiştir. Bu hususlarla ilgili diğer meseleler. Muta nikahı batıldır. Evlenilmesi meşru olan bir kadına, şu mal karşılığında senin kadınlık yönlerinden bir ay süreyle faydalanayım gibi bir teklif, karşı taraftan da müsbet cevapla teşekkül eden bu nikah, ehli sünnet vel cemaatin müştehit imamları indinde batıldır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mutayı haram kılarak şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Size muta nikahı için izin vermiştim. Dikkat ediniz, şüphesiz Allah-u Teala Celle Celaluhu muta nikahını kıyamet gününe kadar haram kılmıştır." İmam Malik rahmetullahi aleyhin Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sağlam bir senetle rivayet ettiğine göre Hazreti Ali radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla muta nikahı yapmayı ve ehli eşek etini yemeyi yasakladı buyurmuştur. Esasen muta nikahı herhangi bir talak söz konusu olmadan kendiliğinden ortadan kalkan, süre dolar dolmaz ve taraflar arasında miras söz konusu olmayan bir evlilik şeklindir. Muta nikahına birçok yönüyle benzeyen muvakkat, geçici nikah da batıldır. Nikahta velayet ve kefaet. Önce veli ve velayet kavramları üzerinde duralım. Velinin lügat manası sahip ve düşmanın hilafıdır. Örfen veli, Allah-u Teala Celle Celaluhu'yu bilen mümin kimsedir. Malum olduğu üzere mükellef hür kadının nikahı velisiz münakıt olur. Ancak küçük çocukların akli melekelerinde zaaf bulunan kimselerin ve kölelerin nikahlarının sıhhati için velinin izni şarttır. Zira bunlarda aciz olma durumu söz konusudur. Lehlerindeki ve aleyhlerindeki durumları kati olarak kavrayamazlar. Hanefi fukuhası şu dört sebeple velayet hakkı sabit olur: A. Karabet, akrabalık. B. Velayet, efendilik. C. İmamet, ulul emir ve onun naibi olmak. D. Malikiyet, sahibi bulunmak hükmünde ittifak etmiştir. İbn Abidin velayet başkası üzerinde ister istemez sözünü geçirmektir. Bu söz velayetin fıkhi tarifidir. Nitekim Bahır'da da böyle denilmiştir. Yoksa lügat itibariyle manası sevgi ve yardımdır. Nitekim Mugrib'de beyan edilmiştir, hükmünü beyan eder. Velinin izni nikahın sıhhatinin şartı mıdır suali çerçevesinde ehli sünnetin müştehit imamları farklı sonuçlara varmışlardır. Hanefi fukuhası, velinin izni nikahın sıhhatinin şartı değildir hükmünde müttefiktir. Bu hususta kaide şudur: kendi malında tasarruf eden herkes nefsinde de tasarruf eder. Malında tasarruf edemeyen küçük çocuk, köle ve mecnun gibi nefsinde de tasarruf edemez. İbn Abidin velinin izni meselesini izah ederken bu husustaki hadis-i şeriflerin mahiyetlerini şu şekilde beyan ediyor: hangi kadın velisinin izni olmaksızın evlendirilirse onun nikahı batıldır, onun nikahı batıldır hadisine gelince. Gerçi Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Bir de velisiz nikah yoktur hadisi vardır. Onu Ebu Davud ve başkaları rivayet etmiştir. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "kocasız kadın kendisini evlendirmeye velisinden daha haklıdır" hadisine muarızdır. Bu son hadisi Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Muvatta'da İmam-ı Malik rivayet etmişlerdir. Kocasız kadın dul da olabilir bakirede. Böyle bir kadının velisi ancak onun rızasıyla nikah akdine girişebilir. Hadis-i şerif kadını akit yapmak için velisinden daha haklı göstermiştir. Bu hadis senedinin kuvvetiyle ve sahih olduğuna ittifak edilmekle tercih olunur. İlk iki hadis böyle değildir. Zira onlar zayıf yahut hasendirler. Yahut tahsis suretiyle araları bulunur. Veya nikah yoktur sözünden murat, nikahın kemali yoktur diye tevil edilir. Yahut veliden murat, nikah onun iznine bağlı olan kimsedir. Yani nikah ancak kafirin Müslüman kadınla evlenmesini önlemeye, bunak kadına, köle ve cariyeye velayeti olan kimsenin izniyle kıyılır. Batıldan murat, velinin kızı denge olmayana vermesini sahih görmeyenlerin kavline göre kelimenin hakikatidir. Yahut sahih görenlerin kavline göre hükmüdür. Mutlak olan naslarda bunların hepsi geçerlidir. Murazayı def etmek için bunu irtikab etmek, yani veliden izin almak vacip olur. Bu husustaki sözün tamamı fetihte izah edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizi daha 6, bir rivayete göre 9 yaşındayken babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan istemiş ve onun izniyle nikahları akdedilmiştir. Hanefi fukahası, nikah asabeden olan veliye aittir. Hadis-i şerifinin çocuklar için icbar velayetinin delili olduğu hususunda ittifak etmiştir. Zira asabeden, birbirine miras düşen akraba, merhamet ve birbirinin iyiliklerini arzu etme, fıtri olarak mevcuttur. Nitekim her baba çocuğunun mutlaka mesut olmasını arzu eder. Kafir olan babanın Müslüman olan kızının üzerinde velayet hakkı yoktur. Fasık üzerinde ise ihtilaf mevcuttur. Eğer kızını mehri misilden az bir mehirle ve denge olmayan bir kimseyle evlendirmeye kalkarsa, kadı yani şer'i şerifle hükmeden hakim, fasık olan babaya engel olur. Dengiyle evlendirirse ve mehri misil hususunda hassasiyet gösterirse, maslahat gereği velayet geçerli olur. Nikahta dikkat edilecek hususlardan birisi de kefaettir. Dürr-ül Muhtar'da kefaet, kafe fiilinden alınma bir mastardır. Denk olmak manasındadır. Burada murat hususi bir denkliktir. Yahut kadının evleneceği erkekten daha aşağı olmasıdır. Kefaet, denklik nikahın geçerli veya sahih olması için nikahın başında erkek tarafından muteberdir. Çünkü şerefli bir kadın alçak bir adama kadınlık etmekten çekinir. Onun için kadın tarafından kefaat itibarı alınmaz. Zira kadını alan kocasıdır. Kadından aşağılığı onu rencide etmez. Bu sahih kavle göre bütün imamlarımızca böyledir, hükmü kayıtlıdır. Hanefi fukuhası erkeğin nesep yönünden, İslamiyet noktasından, hürriyet açısından, mala sahip olma durumundan, hırfet, sanat, ticaret, ziraat ve bunun gibi sahalarda kabiliyet noktasından ve diyaneten evleneceği kadının aşağı olmaması üzerinde durmuştur. Esasen bu sahalarda kadın erkekten üstün olursa aile saadetinin temini güç olur. Kefaat, nikah kıyılmadan önce erkekte aranır. Nikah kıyıldıktan sonra kefaat üzerinde durulmaz. Şurası muhakkaktır ki ilim ve salih amelle kazanılmış olan asalet önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 9 hükmü beyan buyurulmuştur. Yine bir başka ayeti kerimede Allah içinizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini artırır. Mücadele suresi 11. ayette denilmek suretiyle ilim, iman ve salih amelle derecelerin farklılaşacağı zikredilmiştir. Mümin ve muttaki bir kız fasık olan bir erkeğin dengi değildir. Nitekim Fetevâ-i Hindiye'de fasık olan bir erkek saliha olan bir kadına kefaet noktasından eşit denk değildir. Mecmuada da böyledir. Bir kimse küçük yaştaki kızını içki içen veya başka kötü itiatları olan bir şahsa iyi kimsedir veya içki içmez zannıyla nikahlasa, sonra da onun bu hallerini öğrense, kız da baliga olunca ben bu nikaha razı değilim dese, koca tarafının çoğunluğu salih kimseler olsa dahi yine de bu nikah batıldır. Ve bu meselede ulemamızın ittifakı vardır. Zahiriyede de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin hasep bir kimsenin babalarının övülecek hallerini saymasıdır. Bunu Halebi Kamus'tan nakletmiştir. Yani kadının babaları ve dedeleri şeref, diyanet ve cömertlik hususunda damadınınkinden aşağı olması müstahaptır. Mevki, yükseklik ve malda aşağı olunursa, kadın kocasına itaat eder, onu küçümsemez. Aksi takdirde kendini ondan yüksek görür. Fetih'te şöyle deniliyor. Taberani'nin Hazreti Enes'ten, onun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadiste, her kim bir kadını mevkii için alır, Allah ancak onun zelil olmasını ziyade eder. Her kim bir kadını malı için alırsa, Allah ancak onun fakirliğini ziyadeleştirir. Her kim bir kadını hasebi için alırsa, Allah onun ancak alçaklığını ziyade eder ve her kim bir kadını gözünü zinadan yummak, namusunu korumak veya akraba hakkına riayet etmekten başka bir maksatla almazsa, Allah kadını ona, onu kadına mübarek kılar buyurmuştur. Bahır sahibi şunu da ziyade etmiştir. Kadınların dünürlüğü ve mesarifi en sade olanını seçer. Bakire almak daha iyidir. Çünkü hadiste, bakireleri almaya bakın. Çünkü ağızları tatlı, rahimleri daha temizdir. Aza onlar daha razıdırlar buyurulmuştur. Uzun alık, kısa çirkin, çenesi düşük, ahlakı bozuk, çok çocuklu ve yaşlı kadın alınmaz. Çünkü bir hadiste doğuran bir kara kadın kısır güzelden daha hayırlıdır buyurulmuştur. Hür kadın almaya kudreti varken cariye ile evlenmemeli, kadında dindar, ahlaklı, cömert ve zengin erkeği seçmeli, fasıkla evlenmemelidir. Bir adam genç kızını ihtiyar birine ve çirkine vermemeli, onu dengi ile evlendirmelidir. Denkten murat, takva sahibi olan her Müslümandır. Erkekler rağbet göstersin diye kızları ziynetlerle, kıymetli elbiselerle süslemek sünnettir. Başkasının dünür yolladığı kız istenmez. Çünkü bu cefa ve hıyanettir. Hükmünü zikreder. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
2: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayncalut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 savaşının 7. gününde İsrail Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe mahallesini ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك
2: قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى دماً لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-ül Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

de ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İftira ruhi bir hastalıktır. Muhterem Müslümanlar, İslam dininde büyük günahlardan biri de iftiradır. İnsan öldürme derecesinde büyük suç sayılmıştır. Nur suresinin 23. ayeti bu hususta ilgilidir. İftira olmayan olayın yalanıdır. Zan da iftiradır. Bunların her ikisi de faiz ve zina gibi büyük günahlardandır. Hucurat suresinin 11. ayetinde Allahu Teala iftiracıları ve dedikoducuları yamyamlara benzetmektedir. Muhterem Müslümanlar, yalan ve iftirayla hiçbir yere varılmaz. Üstelik bulundukları noktadan itilir ve atılırlar. Yalan ve iftira korkunç iki şeytan mantığıdır. Cemiyet hayatını alt üst eder. Bu iki mantığa göre hareket edenler belki muvakkat bir zaman için taraftar bulabilirler. Ancak kısa süre sonra dünyada rezil, ahirette sefil olmaya mahkumdurlar. İftiraya maruz kalan kimse toplum içinde itibarını kaybeder, sağlığını da kaybedebilir. İftiracı bunun bedelini dünyada da ahirette de büyük bir bedelle öder. Kur'an-ı Kerim'de iman ehlinin kötü tanınmalarından hoşlananları dünya ve ahirette müthiş bir azap bekler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi ayet 19'da böyle buyurulmuştur. Muhterem Müslümanlar! İftira, fert ve toplum üzerinde çok yıkıcı etkileri olan ruhi bir hastalıktır. İftira yapma hastalığına yakalanan bir insanın, iftira ettiği şahıs toplum içinde düştüğü durumdan dolayı perişan olur. Bu büyük bir vebaldir. Bundan dolayı müminlerin her duydukları şeye hemen inanmamalarını, araştırma yapmalarını Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Allah Celle Celaluhu emretmektedir. İftira eden kişi gıybetçidir, yalancıdır, dolandırıcıdır, kıskançtır, zalimdir. Bu saydığımız kötü hasletler iftiranın şumulüne girmektedir. İftiracı günah işleme bakımından gıybetinden iki kat daha fazla günah işlemiş olmaktadır. Çünkü böyle bir kişi iftira ediyor ve yalan söylüyor. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre iddia edilen şey karşı tarafta varsa gıybet, yoksa iftira olur. İftira kıskançlıktan kaynaklanır. Çirkin huylu kişiler kıskandıkları kişileri lekelerler. Toplum içinde onların itibarlarıyla oynarlar. Şunu söyleyebiliriz. İftiranın özünde kıskançlık duygusu yatmaktadır. İftiracı aynı zamanda hasetçidir. İftira öyle bir melanettir ki topluma verdiği zararlar sebebiyle büyük günahlar arasında sayılmıştır. Konuyla ilgili olarak Ahzab suresi 58. ayette iman eden erkek ve kadınları yapmadıkları bir işten ötürü incitenler şüphesiz iftira etmiş ve açık bir günah yüklenmiş olurlar buyurulmuştur. İftira yüzünden nice suçsuz insanlar huzurlarını, toplumdaki itibarlarını, hatta sağlıklarını kaybetmişler, nice aileler dağılmış, eşler birbirinden ayrılmış, masum çocuklar yetim kalmıştır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı helak edici yedi büyük günahtan birisi olarak beyan etmiştir. Hiç aklımızdan çıkarmayalım. İftira eden kişi Allah huzurunda hesap verecektir. İftira edilen insanlar dünyada olmazsa bile ahirette haklarını mutlaka alacaklardır. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Herkes yaptıklarının hesabını verecektir. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM 103.2. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvallu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 185. sayfasında yer alan 11 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. 11 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle: Ecib anil esiretil etiyeti bin nefi mustamilen lem. Lem'i kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevaplar ver. Birinci soru: Ezurtel mudira ya aliyyu, Ali müdürü ziyaret ettin mi? Bu soruya verilecek olan cevap şöyle olmalı: La lem ezur el mudira veya la lem ezurhu, hayır müdürü ziyaret etmedim yahut hayır onu ziyaret etmedim anlamında. Es-su'alu s-sani, ikinci soru: Ekame ehuke minen nevmi, ya da muhatabımız bayansa ekame ehuki minen nevmi, erkek kardeşin uyandı mı, uykudan kalktı mı anlamında bir soru. Bu soruya verilecek olan olumsuz cevap şöyle olmalı sevgili öğrencilerim: La lem yekum ahi minen nevmi. La lem yekum ahi minen nevmi. Es-sual-ı thalis, üçüncü soru: Ebale tıflu fi kamisaki ya da kamisake, çocuk gömleğine bevletti mi, işedi mi anlamında bir soru. Bu soruya hayır çocuk gömleğime işemedi anlamında, bevletmedi anlamında şöyle cevap vermeliyiz: La lem yebul et tıflu fi kamisi. La lem yebulit tıflu fi kamisi. Es-sualu rabi'a: Esumti emsi ya Aişetu, Ayşe dün oruç tuttun mu? Bu soruya verilecek olan olumsuz cevap şöyle olmalı: La lem esum emsi. La lem esum emsi. Es-sual-ı hamis, beşinci soru: Ekunte yahut ekunti fil faslil hissatil ula, birinci derste sınıfta mıydın? Cevap veriyorum: La lem ekun fil fasli fil hissatil ula. La lem ekun fil fasli fil hissatil ula. Es-sual-ı sadis: Ezzukti hâze ta'âme ya ummi, anneciğim bu yemeğin tadına baktın mı, bu yemeği tattın mı anlamında bir soru. Bu soruyu da şöyle cevaplayalım: La lem ezzuk hâze ta'âme. La lem ezzuk hâze ta'âme, hayır bu yemeğin tadına bakmadım, bu yemeği tatmadım. Es-sualu sâbi'a: E kulte hakeza ya Ömer. Ömer böyle mi dedin? Bu sorunun cevabı la lem ekul hakeza. La lem ekul hakeza. Hayır böyle demedim. Es-sualü's-samin. E'ade ehuki miner riyadi ya Selma. Selma kardeşin, erkek kardeşin Riyad'dan döndü mü? Selma kendisine yöneltilen bu soruya şöyle bir ifadeyle olumsuz cevap verecek. La lem ya'ud ehi miner riyadi. La lem ya'ud ehi miner riyadi. Hayır, kardeşim Riyad'dan dönmedi. Es-sualu tâsi'a. Etufte bil Kâbeti ya ehi. Kardeşim Kâbe'yi tavaf ettin mi? Cevap veriyorum. La lem etuf bil Kâbeti. La lem etuf bil Kâbeti. Hayır, Kâbe'yi tavaf etmedim. Es-sualul aşir, 10. soru. Ekunte meridan fil usbu'il mazi. Geçen hafta hasta mıydın? La lem ekun meridan fil usbu'il mazi. La lem ekun meridan fil usbu'il mazi. Hayır, geçen hafta hasta değildim. Es-sualul hadiye aşar, 11. soru. Ematel kelbu, köpek öldü mü? Hayır, köpek ölmedi anlamında cevabımız şöyle olmalı sevgili öğrencilerim. La lem yemut el kelbu. Lem yemut ifadesinden el kelb ifadesine geçerken lem yemutil kelbu şeklinde ta'nın kesrasıyla geçeriz. Peki efendim, 11 numaralı alıştırmada bizden isteneni yerine getirmiş olduk. Şimdi 12. alıştırmaya bakalım. Teemmel ma yeli, aşağıdakini incele. Tekulu kul, kul denilmiş ve parantez içerisinde la yeltaki sakinani, iki sakin bir araya gelmez şeklinde bir açıklama notu düşülmüş. Tekulu kâle fiilinin muzari malum müfret muhatap sigasıdır. Tekulu neymiş? Kâle fiilinin, ki muzarisi yekulu şeklindedir. Sülâsi mücerred fiillerin birinci babındandır. Kâle yekulu, ente tekulu. O zaman ne diyeceğiz tekuliye? Ecveh bir fiildir. Kâle ecveh bir fiildir. Peki muzarisi yekulu şeklinde gelir. Tekulu, ente tekulu şeklinde düşünürüz. Sen diyorsun, dersin, söylüyorsun, söylersin anlamında. Peki kâle fiilinin muzari malum çekiminin müfret muhatap sigası. Buradan elde edilen emre hazır diye adlandırdığımız kip kul şeklinde gelir, böyle gelmelidir. Fakat kul diyeceğimizde vav ve lam iki sakin bir arada bulunmayacağından hem vav hem de lam sakin, dolayısıyla vav hazf olunur, gizlenir ve kale fiilinin emri hazırı kul şeklinde yazılır ve söylenir. Peki efendim, kâle yekûlü'den emri hazır kul ise, sen söyle de anlamında emri hazır böyle elde ediliyorsa, 13. alıştırmada sizden isteneni yerine getirmek için gerekli bilgiye sahipsiniz, sahip olduğunuz demektir. 13. alıştırmanın başlığı şöyle: Sug el emra min el ef'alil atiye. Sughil emra minel ef'alil atiyeti. Aşağıdaki fiillerin emir sigalarını getir, emir sigalarını söyle. Peki bu verilen fiillerin emir kipleri bizden isteniyor. ise soğumu sen oruç tutuyorsun, oruç tutarsın anlamında. Peki sen oruç tut anlamındaki emir nasıl getirilecek? Sum şeklinde. Sâme yesûmu ente tesûmu. Sen oruç tutuyorsun, oruç tutarsın. Öyleyse sen oruç tut anlamında söz konusu fiilin emri hazırını sum şeklinde getireceğiz. Önce bu tesûmunun altında yer alan tezûru ve tetûbunun emri hazırlarını, yani bu ilk sütunda yer alan

emri hazır, zur şeklinde gelmeli. Zur. Peki tetubu, tövbe ediyorsun, tövbe edersin. Sen tövbe et anlamında tüp emri hazırı neymiş? Tüp şeklinde gelmeliymiş. İkinci sütundaki tekumunun emri hazırı kumdur. Tekumu sen ayağa kalkıyorsun, ayağa kalkarsın. Kum, ayağa kalk. Tetufu sen tavaf ediyorsun, edersin. Tavaf et anlamında emri hazır sigası tuf şeklinde olmalıdır. Tetufu emri hazırı tuf. Sonra tezuku tadıyorsun, tadarsın. Tat anlamındaki emri hazır zuk şeklinde olmalı. Tekunu'ya geçelim şimdi. Kâne yekûnu'dan tekûnu. Sen oluyorsun, olursun. Sen ol anlamında emri hazır kün'dür. Tekûnu'dan emri hazır kün şeklinde gelir. Ve son olarak sen dönüyorsun, dönersin anlamındaki teûdünün emri hazırı dön anlamında nasıl olmalı? Bunu size sorsam cevabınız ne olur? Birçok fiili geride bıraktık. Birçok ecveb fiilin emri hazırını söyledik. Bunu da siz rahatlıkla geçtiğimiz fiillere kıyasla elde edebilirsiniz. Dön anlamındaki emri hazır ut şeklinde olmalı. Evet, cevabınız ne? Cevabınız ut. Böyleyse tamam, konuyu anladınız demektir. Ade yaudu, ente teudu. Sen dön anlamında emri hazırı ut şeklinde olmalıdır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 185'te yer alan 13 numaralı alıştırmayı da tamamladık. Şimdi sayfa 186'ya geçelim. Ve sayfa başında yer alan 14 numaralı alıştırmanın başlığına bakalım. Burada sayfa başında 14 numarayla verilen alıştırma ikra ma yeli başlığını taşıyor. Aşağıdakileri oku anlamında. Burada toplam 9 cümle görüyorum. Bundan ilki şöyle. Zur ni gaden ya Mahmudu. Mahmud, yarın beni ziyaret et anlamında bir cümle. Zur ni gaden ya Mahmudu. Bu alıştırma da yine ecbet fiillerin emri hazırlarının efendim kullanımını kavramanızı temin etmek üzere kitabımızda yer alan bir alıştırma. Ecbet fiillerin emri hazırlarının içinde bulunduran, barındıran cümleler var karşımızda. Cümle saniye, ikinci cümle. Ud ba'de sa'atin, bir saat sonra dön, bir saat sonra geri gel anlamında. Cümle salise, kum min huna ve clis hunake. Buradan kalk, şuraya otur anlamında bir cümle. Cümletur rabi'a, sum gaden, yarın oruç tut. Sum gaden, yarın oruç tut. Cümlel hamise, zuk hada ta'ame ya ahi. Kardeşim, bu yemeği tat, bu yemeğin bir tadına bak. Cümle sadise, tub ilallahi eyyuhel muslimu. Ey Müslüman, Allah'a tövbe et, Allah'a yönel. Cümle sabi'a, huve la yefhemul arabiyyate. Kul lehu hazel kelame billugatihi. O Arapça anlamaz, o Arapça anlamıyor. Ona bu sözü kendi diliyle söyle anlamında bir cümle. Cümle semine, tuf bil Kâbeti, tuf bil Kâbeti, Kâbe'yi tavaf et. Cümle tâsi'a, kâlallahu teâlâ li rasûlihi sallallahu aleyhi ve selleme. Yüce Allah elçisine, salat ve selam onun üzerine olsun, şöyle demiştir. Kul lillahil meşriku vel mağribu. De ki doğu da batı da Allah'ındır. Peki efendim, 14 numaralı alıştırmada ecbet fiillerin emri hazırlarını ihtiva eden cümleler okuduk. 15. alıştırma teemmel mayeli başlığını taşıyor.

0: Aşağıdakini incele. La tekuvvul şeklinde bir ifade var. Hemen solunda da ok işaretini takip eden bölümde la tekul şeklinde yazılmış bir ifade görüyoruz. Biz Arap dilinde bu ifadeyi, bu kipi nehy-i hadır veya Arapçadaki dat harfinin dilimizde z sesiyle karşılanması bir adet olduğundan, bir teamül haline geldiğinden hadır değil de hazır diye okumak artık yurdumuzda çok yaygınlık kazandığından biz de böyle telaffuz ediyoruz. Nehy-i hadır demek lazım normal şartlar altında, fakat Türkçe yazılmış Arapça gramer kitaplarında bu konuyu, Arapça sarf kitaplarında daha doğrusu, nehy-i hazır başlığıyla bulursunuz. O yüzden ben de öyle adlandırayım, nehy-i hazır diyeyim. Nehy-i hazır nedir? Karşımızdaki kişi ya da kişilerin bir işi yapmamasını, bir işi yapmamalarını talep etmek, bunu istemektir. Peki biz buna karşımızdaki kişi ve kişiler için olumsuz emir desek doğru olur mu? Olur. Sen yapma ya da siz yapmayın şeklinde tercüme edebileceğimiz kipler nehy-i hazırın konusudur. Burada da dikkat ederseniz la tekuvul şeklinde iki sakin, yani vavın ve lamın iki sakin olarak bir araya gelemeyişinden hareketle vav hazf olunmuş, vav düşürülmüş ve la tekul şeklinde nehy-i hazır siga la tekul şeklinde oluşturulmuştur. 16. alıştırmada edhil la ennehiye alel ef'alil atiye başlığını görüyoruz. Aşağıdaki fiillere la ennehiye getir diye anlayabileceğimiz bir talimat var burada. Yukarıda 15. alıştırmada örnek olarak verilen ya da numune olarak verilen sigada gale fiilinin muzarisi olan yekulünün, ki söz konusu siga müfret muhatap siga ise, tekulünün başına getirilen la, la en nahiye diye adlandırılır. Biz buna olumsuz emir lası veya Arapçadaki adıyla la en nahiye deriz. Yani nehyetme, vazgeçirme, yasaklama, yapma etme ya da yapmayın etmeyin anlamını kazandıran la'dır bu. Muhatap sigalar için tabii düşündüğümüzde. Peki o zaman 16. alışmada verilen ilk fiile bakalım. Tezuru, sen ziyaret ediyorsun, ziyaret edersin anlamında bir siga. Bunu sen ziyaret etme anlamında la tezur şeklinde yazmamız gerekiyor buraya, boş bırakılan yere. La tezur, sen ziyaret etme. Peki bu fiilin hemen bir sonraki efendim bölümünde tekumu fiilini görüyoruz. Yani tezurunun devamında tekumu'yu görüyoruz. Sen kalkıyorsun, kalkarsın anlamında. Sen kalkma anlamındaki siga la tekum şeklinde olmalı. La tekum. Tesumu, sen oruç tutuyorsun, oruç tutarsın. Oruç tutma anlamındaki siga ne olacak? La tesum. Tesumu, sen oruç tutuyorsun, oruç tutarsın. Sen oruç tutma anlamındaki siga la tesum şeklindedir. Tetufu, sen tavaf ediyorsun, tavaf edersin. Sen tavaf etme anlamındaki siga la tetuf. La tetuf. Peki son fiil tebulu, sen bevlediyorsun, bevledersin, işiyorsun, işersin anlamında bir fiil. Sen bevletme, işeme anlamındaki siga la tebul şeklinde olmalı. La tebul. Peki efendim, 16. alıştırmadan sonra sırada 17. alıştırma var. İkra ma yeli başlığını içeren. Burada toplam 6 cümle var. Bu cümleleri hızlıca okuyalım ve programımızı bitirelim. Birinci cümle la tekul hakeza, böyle deme, böyle söyleme. İkinci cümle la tezurni fil mesai, bana akşam gelme, beni akşam ziyaret etme. Cümle 3 la tetuf bil kuburi, kabirleri tavaf etme, yani kabirlerin mezarların etrafında dönme anlamında bir cümle. Dördüncü cümle, la tesum yevmel idi, bayram günü oruç tutma. Cümle 5, la tekun keslane ya veledu, çocuk tembel olma. Çocuk tembel olma. Cümle 6, la tekum min huna, buradan kalkma anlamında cümleler. Efendim sayfa 187'de sayfa başında 18. alışmaya kadar geldik. Ancak bu alışma 18'i ele alacak vaktimiz yok. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümde inşallah sayfa 187'de 18. alışmada buluşmak umut ve duasıyla, Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın, son bir nefesi kalsın, Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki yarısı birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salatü vesselam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bugün de ölen bir kişinin yanında bulunanlar ne yapmalılar sorusuna cevap vereceğiz. Bildiğiniz üzere özellikle ölüm noktasında, ölümden sonraki efendim tekvin, teçhiz noktasında gerçekten birçok şey söyleniyor. Birçok hurafe var, bid'at var işin içinde. Bunlarla ilgili çok sorular var. Biz tabii bir sorulan sorunun içinde birçok soruyu da cevaplamış olacağız bu durumda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fırsat buldukça ashabı hasta, ölüm döşeğinde ise hemen yanlarına gider, son anlarında onların yanında olmayı hep tercih ederdi. Bu noktada bizim de bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Duyduk bir dostumuz, bir arkadaşımız böyle sekarat-ı mevt durumunda ölümle böyle burun buruna hasta evde yatıyor veya hastanede. Elimizden geldiği ölçüde, elimizden geldiği imkanlarımızı kullanarak yanında bulunmakta fayda vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da aldığı yaralar nedeniyle vefat eden Ebu Seleme'nin yanına gelmiş ve açık kalan gözlerini usluca kapamıştı. Bizim adetlerimizde

0: mevcut. Ama bilmeyenler var. Bu noktada yanında bulunuyor. Kişi vefat edince ne yapacağını bilmiyor. Yapılacak şey şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uygulamıştır. Gözleri kapatılır. Daha cenaze sıcakken. Çünkü sonradan kapanmıyor. Gözler kapanmıyor. Açık kalıyor. Gözler kapatılır. Daha sonra büyük baş parmak, ayaklar birbirine bağlanır açık kalmasın diye. Eller yanına salı verilir. Böyle göğsüne falan konulmaz. Başka dinlerde öyle bir uygulama var. Ama İslam'ın tavsiyesi, Peygamberimizin tavsiyesi, ölünün ellerinin yanına doğru salı verilmesi, güzel kokular serpilmesi, bir maden parçası korlar midesinin üzerine. İşte bir demir parçası veya bir bıçak. Bunun sebebi de cenaze bir süre kalacaksa cenaze şişmesin diye korlar. Bazıları yok olmaz falan derler ama gerçekten faydası vardır. Bir maden parçasının eğer kalacaksa cenaze morga da götürülmeyecekse bir demir parçasının, bir maden parçasının karnının üzerine konulmasında fayda vardır. Bunlar yapıldıktan sonra özellikle bir yere konulur ve orada Kur'an okunması, cenaze daha kaldırılmadan Kur'an okunmasının mekruh olduğunu söyler alimler bulunduğu odada. Ama bir başka odada Kur'an-ı Kerim okunabilir derler. Özellikle bu hususlara bir ölen bir kimsenin yanında bulunan kişi dikkat ederse iyi olur. Ve daha sonra o kişiye dua edilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Seleme'nin gözlerini kapadı ve ona şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi affet. Bize de ona da mağfiret buyur. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Arkasında kalanları sen kollayıp gözet. Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet ve kendisine orada nur halk eyle diye dua etti diyor Ebu Seleme'ye. Biz de yanında bulunduğumuz babamız olur, annemiz olur, kardeşimiz olur, amcamız, dayımız, tanıdığımız olur. Ona dua edeceğiz. Şimdi de dua edelim. Yani başka zamanlarda da dua edelim. Ya Rabbi, anamıza, babamıza, kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, halalarımıza, teyzelerimize, dedelerimize mağfiret eyle. Onları affeyle Allah'ım. Ölülerimizi, dirilerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi, kalanlarımızı, gidenlerimizi hepsini affeyle Allah'ım. Mağfiret eyle, rahmet eyle onları Allah'ım diye dua edelim. Kabir ziyaretlerine gittiğimizde gidip onlara yine dua edelim. Hem kendimize de dua etmiş oluruz aynı zamanda. Ve dua da ibadettir. O ibadetin karşılığı da gerçekten kat kat sevaptır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bir kişi öldükten sonra bir tavsiyede daha bulunur. Der ki kendinize hayırdan başka dua etmeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler. Ebu Seleme üzerinden devam ettik. Ebu Seleme'nin ailesi yakınları feryadu figan ettiler. Ağladılar ama ağlamak vardır eyvallah. Fakat feryadu figan ettiler isyan eder derecesinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki melekler amin derler sizin söylediklerinize. Yani feryadu figan etmeyin. Güzel şeyler söyleyin. Dua edin melekler de sizinle birlikte amin desinler. Bu tavsiyede bulundu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka tavsiyede bulundu. Onları yani o ölenleri arkasında hayırla yad edin. Onların iyiliklerini söyleyin. Onların kötülüklerini söylemeyin. Bunu yapmamız lazım. Ya zaten diriyken de değil mi birbirimizin iyiliğini söylememiz lazım. Birbirimizin iyiliğini görmemiz lazım. Birbirimizin kötülüğünü arkamızda birbirimizi kötülemek, eksiklerimizi söylemek yine caiz değildir. Dedikodudur. O da Allah tarafından haram kılınmıştır. Toplumumuzun en büyük hastalıklarından biri budur. Hem diriyken hem ölüyken özellikle öldükten sonra da kesinlikle arkasında onun kötülüklerini, onu kötüleyecek şeyler söylemememiz gerekir. Müslüman kardeşimizin arkasında onu hayırla, Resulullah'ın tavsiyesiyle yad etmemiz gerekir. Evet, bir kişinin yanında, yani ölen bir kişinin yanında bulunanlar bir başka şekliyle ölen kimsenin akrabaları, yakınları, komşuları, arkadaşları hemen durumdan haberdar edilir. Siz oradasınız, duydunuz, hemen onları haberdar edeceksiniz. Zaten hemen ölümün haberi erken yayılır denen bir söz vardır ya, gerçekten öyledir. Ama o da sevaptır. Biz onu dostlarına, ahbaplarına, akrabalarına, komşularına hemen iletmemiz lazım. Eski Arap cahiliyesinde bir böyle ölüm haberi duyurulacağı zaman şöyle denirdi: falanca kişi öldü ve Araplar mahvoldu. Böyle sözler söylerler, feryat figan ederek ağlamak suretiyle ölüm ilanı yapmak adet haline gelmişti onların. Bu haramdır dostlar, böyle olmaz. Allah Resulü amacı aşan ve İslam'ın özüyle bağdaşmayan bu tür ölüm ilanlarını yasaklamıştır. Ölüm ilanından maksat nedir? Ona iştirak edilmesidir. Mesela daha sonra adet olarak bizde sala okunur. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin makamıyla okunur. Sonra ilan edilir. Denilir ki duyuru veya falan kişi vefat etmiştir, cenaze namazı öğle namazına müteakiben şehir mezarlığında veya falan camide kılınacaktır ve falan yere defnedilecektir diye, Allah kendisine rahmet etsin diye salası okunur ve bu şekilde duyurulur. Bir başka duyurma şekli, şimdi teknoloji gelişmiş, bilişim çağındayız, mesajlar gönderiyor dernekler, vakıflar. Bu da güzel bir şey. Hemen mesaj gönderiyorlar, falan kişinin babası, annesi, amcası, dayısı her neyse vefat etmiştir diyor. Böyle ilan yapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu ilanı yapıyordu. İlan sünnetti. Hatta Necaşi'nin ölümünü bile ilan etmişti. Duyurun demişti. Gıyaben cenaze namazı kılındığı bile söylenir. Bir başka programımızda yine değinmiştim. İşte bu ilan geldi bize. Mesajla geldi, salayla geldi, her neyse. Telefonla geldi. Hemen iştirak etmemiz, imkanlarımızı zorlamamız ve hemen onun cenazesine katılmamız gerekir. Müslümanın Müslüman üzerinde bulunan altı hakkından biridir. Dünya hayatına veda eden bir Müslümanın, bir müminin Rabbine en güzel bir şekilde kavuşması, ebedi hayata maddi ve manevi kirlerinden arınmış olarak başlaması için cenaze özenle yıkanır. Güzel kokularla kokulanır ve sonra da güzelce kefenlenir. Bu şekilde daha sonra götürülür. Efendim, cenaze namazından sonra defin edilir, dualar edilir ve bu şekilde gelip 3 gün taziyesi yapılır. Namazına muhakkak katılmaya çalışalım ama burada bir parantez açayım, bir ayrıntı vereyim. Dostlar, çocuklarınızı götürün. Nereye? Mezarlıklara. Bakın, gidiyoruz, yaşlılar, orta yaşlılar, eyvallah tamam geliyorlar da çocuklar gelmiyor, gençler gelmiyorlar. Gençler mezara, cenazeye, mezarlığa gelmeyince namaza da gelmiyorlar. Camilerimiz hep yaşlı, gençler yok fazla. Sanki gençken Allah'a ibadet edilmez. Sanki gençken efendim sevap olan işlere girişilmez. Hep dünyayla uğraşılır. O zaman şöyle bir şey çıkmaz mı ortaya? Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu şu güzel imkanları genç yaşımızda, dinç yaşımızda kendimize harcayacağız, bu imkanları nefsimize harcayacağız, dünyalık geleceğimize harcayacağız, gençliğimizin enerjik çağını, zamanını, enerjisini, sonra bükülmeyen bir beli, görmeyen, iyi görmeyen bir gözü, iyi işitmeyen bir kulağı Allah'a ayıracağız. Hoş olur mu? Olmaz, biliyoruz. Öyleyse çocuklarınızı da imkanınız olduğunca elinden tutun, mezarlıklara getirin, ölümle tanıştırın, ölümle tanışsınlar, mezarlıkla tanışsınlar. Geçen programlarımızda yine böyle bir cümle kurmuştuk. Ölüm gündeminde olanların hayatında zulüm olmaz. Ama gündeminde ölüm olmayanların hayatında çokça problemler var. Yani erken yaşta ölümle tanışma kardeşlerim, dostlarım. Evet. Peki cenazeyi kimler yıkar? Yakınları yıkar. Yakınları yıkaması daha evladır. Ama bununla birlikte ehil bir insanın yıkaması da olur. Eğer yakınlarından herhangi biri yıkayacak birileri yoksa ehil bir insanın cenazesini yıkaması, bir kişinin cenazesini yıkaması daha doğrudur. Ehil olmayandan daha doğrudur. Cenaze namazını kim kıldırır? Cenaze namazını da yakın biri kıldırsa iyi olur. Ama yok böyle biri derseniz yine ehil bir kişinin veya cuma imamının kıldırması veya tayin edilmiş birinin kıldırması gerekir diyoruz. Müslümanların ölen kişi için böyle vazifeleri efendim yapmaları gereken birçok şeyler var. Ama bununla birlikte Müslümanların ölen kişi için vazifeleri başka nelerdir denilecek olursa, onları özellikle namazın ardından vakit geçirmeden defnedilmesi ve mezarlığa götürülürken süratli olmama kaydıyla bir an önce de defnedilmesi. Böyle de bir vazife vardır. Onunla beraber gidilmesi, tabutu İbn Mesud'un bu tarifidir. Tabutu dört bir taraftan tutarak taşınması, özellikle yaya götürülmesi, tavsiye edilmiştir eğer mümkünse. Bir defasında cenazeyi takip ederken kendisine sunulan bineye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam binmemiştir. Bineye binin binmemiştir. Defin işleminin bitiminin ardından ise getirilen hayvana binmiştir. Bu şekilde hareket etmesinin sebebi kendisine sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, melekler cenaze ile yürüyordu. Onlar yürürken ben hayvana binemezdim. Ne zaman ki melekler orayı terk etti, ben de hayvana bindim buyurmuştur. Evet, ölen kimse sevdiklerinin omuzlarında sevgi ve saygı hisleriyle kabrine taşınır. Bu arada tabi alkış, son zamanlarda bazı yerlerde alkış adet olmuş. Kesinlikle alkış çalınması, slogan atılması cenazede caiz değildir. Ona dua edilir. Dua edilerek götürülür. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. Bazı yerlerde de cenaze takibinde ateş ya da meşale yakmak gibi hüzün ifadesi olan bir takım özel kıyafetler giymek gibi cahiliye adetlerinden de uzak durmak lazım. Kesinlikle bunlardan men edilmiştir. Mesela biz Müslümanların, yani cahiliye adetleri olarak bize geçen bir durum vardır. Kadınlar bazı bölgelerde siyah bir kuşak bağlarlar başlarına. Kara giymiş derler ya, kara giymiş. İsyan mahiyeti taşıyacak hiçbir şeye asla meyletmemeleri gerekir. Bunlar günahtır. Zira yaşatan da, dünyaya getiren de, öldüren de Allah'tır. Hayatın da, ölümün de sahibi Allah'tır. Hepimizin sahibi Allah'tır. Ne zaman dünyaya geleceğimiz günü belirleyen de Allah'tır. Ne kadar yaşadığımızı, yaşayacağımızı ve öleceğimiz günün saatini, dakikasını bile belirleyen Allah'tır. Bizi tekrar diriltecek olan Allah'tır. Biz ancak inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz. Allah'ım senden geldik, tekrar sana döneceğiz deriz. Biz bu gerçekle özellikle yüzleşiriz her zaman. Yoksa isyan etmeyiz. Daha sonra dostlar, defin esnasında hassas davranmamız gerekiyor. Ölüyü kabre koyarken yakınları ve salih bir kişinin koyması daha eftaldir. Ölüyü incitmemek, onu kıbleye çevirmek, Bismillah ve ala sünneti Resulullah demek. Allah Resulü öyle diyor, ölülerinizi kabre koyarken öyle deyin, Bismillah ve ala sünneti Resulullah deyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere deyin. Defin için tayin edilmiş belirli bir vakit olmamakla birlikte kerahat vakitlerinde Resulullah cenazeleri gömülmesini uygun bulmamıştır. gece cenaze gömülür mü diye soruluyor. Evet, gecede cenaze gömülür. Ama mümkünse gündüz gömülmesi daha evladır. Programımızın sonuna doğru bir de şu konuya değinerek inşallah bitirmiş olalım. Cenazelerin taziye durumu nasıl olmalıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gündür diyor taziye. Taziye 3 gündür. Dostlar, ahbaplar gelirler, acıyı paylaşırlar oralarda. Efendim, normal tanıdıksa bir defa gidilir. Bir defa, ikinci defa gitmek mekruhtur. O artık Allah rızasının dışına çıkmıştır. Gösteriş gibi bir şeydir. Ama yakın komşusuyla, komşusu yakın akrabasıysa 3 gün onun yanında acısını paylaşır. Oraya gidenler onlara sabır telkin ederler. Kur'an okumalarındaki amaç da cenazelerde, taziyelerde Kur'an okunmasındaki amaç da oradaki insanlara ölümü hatırlatmak, onlara telkinde bulunmak, uyarıda, tebliğde bulunmak, onlara sabır telkin etmek. Yani bir nebzecik de olsa Kur'an'la onların acısını paylaşmak, azaltmak, dindirmektir amaç. Sonra üçüncü gün gelir efendim. Bazı yerlerde birinci gün cenaze kalkmadan yemek yaparlar. Böyle bir şey yoktur. Bazı yerlerde üçüncü gün öğlen vakti mevlüt adı altında yemek yedirirler, yemek verirler. Böyle bir şey yoktur. Yapmayın bunu. Bunu bir şekilde kaldırın. Üç gün o evde bir şey tütmez. Yani yemek yapılmaz. Ondan sonra ilk günden itibaren hemen çay sehpası kurulmaya telaşına başlanır. Gelen gidene çay verilmesi doğru değildir, uygun değildir. Bunlar da bir şekilde kaldırılsın dostlar, kardeşlerim. Bunları biz bir şekilde icat ettik, bir şekilde de bizim kaldırmamız gerekiyor. Evet, bu sorularımız da bu şekilde cevaplamış olduk. İnşallah en iyisine, en güzeline, en doğrusuna talip olmak dileğiyle Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşay'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek. Ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünyadaki haksızlıkların da bir hikmeti olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksulluk, yolsuzluk, şiddet ve ahlaki çöküntüyle ilgili haberler sakın sizi ümitsizliğe kaptırmasın. Şevk ve heyecanınızın yok olmasına neden olmasın. Bilin ki bunlar iman edenlerin Hakk'a hizmet için şevklerini artıracak hikmetli olaylardır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, humil leyle illa qalila, nisfahu au inqus minhu qalila, او زد عليه ورتل القرآن.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir, tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ

Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: Fa'terafu bizenbihim fesuhqan li ashabis sa'ir.
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ مَا

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizqah bellecû fî utûvin ve nufûr.
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. Kul

0: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
1: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا